0: Derdine çıktın zamansız bir seyre, bahtım göğe, denizlere.
1: Do 95.5

0: Sizin aranızda hiçbir şey yok, değil mi?
1: Onun kalbi hala rüya için atıyor baba.
0: Ya bu devirde böyle seven kaldı mı be işte?
1: Sevda bu baba, sevda. Hem de kara sevda.
2: Sevda dediğin...

haber, müzik, kültür sanat, yerel ve bölgesel gündem, son dakika gelişmeler, hepsi ve daha fazlası Radyo Kulüp'te. Radyo Kulüp'te. Radyo Kulüp'te.

haber, müzik, kültür sanat, yerel ve bölgesel gündem, son dakika gelişmeler, hepsi ve daha fazlası Radyo Kulüp'te. Radyo Kulüp'te. Radyo Kulüp'te.

olmam artık. Çok geç olacak çözdüğünde ve kendi yansımanı bir gün kirli bir vitrinde gördüğünde benim sevdiğim adam olmayacaksın. Kocun mu o zaman, olur mu?

haber, müzik, kültür sanat, yerel ve bölgesel gündem, son dakika gelişmeler, hepsi ve daha fazlası Radyo Kulüp'te. Radyo Kulüp'te. Radyo Kulüp'te.

haber, müzik, kültür sanat, yerel ve bölgesel gündem, son dakika gelişmeler, hepsi ve daha fazlası Radyo Kulüp'te. Radyo Kulüp'te. Radyo Kulüp'te.

haber, müzik, kültür sanat, yerel ve bölgesel gündem, son dakika gelişmeler, hepsi ve daha fazlası Radyo Kulüp'te. Radyo Kulüp'te. Radyo Kulüp'te.

0: Kendime sordum. Sigara içip ciğerlerinden olmak mı? Nefes alıp sağlıklı yaşamak mı? Tabii ki cevabım sağlıklı yaşamak oldu. İyi de oldu.
1: Sigarayı bıraktığımdan bu yana kaliteli uyuyorum. Uykudan dinlenmiş şekilde uyanıyorum. Günüm de iyi geçiyor.
2: Bir kadın olarak sağlığımı da, güzelliğimi de önemsiyorum. O yüzden sigara içmiyorum.
3: Sigara içtiğim dönemde bırakırsam yerine ne koyarım diye düşünürdüm. Bu kaygının yersiz olduğunu anladım. Yeni hobiler edindim. Sigara vazgeçilmez değilmiş.
2: Mekanların güzel yerlerinin sigara içilmeyen alanlar olduğunu sigarayı bırakınca fark ettim.
4: Kendiniz ve sevdikleriniz için sigarayı bırakın. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
5: Yalçın abi merhaba. Nereye böyle?
6: Bizim tarlada tarihi eser varmış. Onu çıkarmaya gidiyoruz.
5: Peki bunun suç olduğunu bilmiyor musun?
6: Kimse görmez. Hadi gidelim.
5: Olur mu? Kültür varlıkları devlet malı. Buna hakkın yok.
6: Ben anlamam. Sen karışma.
5: Kültür varlıklarını korumak hepimizin sorumluluğu. Hem hapis ve para cezası var bu yaptığının.
6: Sen karışma dedim.
5: Alo. Jandarma karakolu mu? Bir ihbarda bulunmak istiyorum.
7: Bu coğrafyada yer alan kültür varlıkları hepimizindir ve bizlere emanettir. Lütfen onlara sahip çıkalım. Suça ortak olmayalım.

haber, müzik, kültür sanat, yerel ve bölgesel gündem, son dakika gelişmeler, hepsi ve daha fazlası Radyo Kulüp'te. Radyo Kulüp'te. Radyo Kulüp'te.

0: Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Türkiye Büyük Millet Meclisi Dilekçe Komisyonu'nda ilköğretim ve ortaöğretim kurumlarında akran zorbalığının araştırılması ve alınabilecek önlemlerin belirlenmesi alt komisyonu raporu kabul edildi. Türkiye Birleşik Arap Emirlikleri, Endonezya, Katar, Mısır, Pakistan, Suudi Arabistan ve Ürdün Dışişleri Bakanları yaptıkları ortak basın açıklamasıyla İsrailli bakan tarafından Mescid-i Aksa'ya yapılan baskını kınadı. Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Habur sınır kapısının Türkiye'nin en önemli ihracat kapılarından biri olduğunu belirterek, "Bugün Habur gümrük kapımız en az batıya açılan Edirne'deki Kapıkule gümrük kapımız kadar önemli," dedi. Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi'nin subay ve assubay öğrenci alımı için başvuru süreci devam ediyor. Jandarma Genel Komutanlığı bünyesinde görev yapacak toplam 673 öğrenci alınacak. Başvurular 26 Temmuz'da sona erecek. Kremlin sözcüsü Dmitri Peskov, başkent Moskova'da gazetecilere gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Peskov, Rusya'nın Ukrayna krizinin çözümüne yönelik müzakerelere açık olduğunu bildirdi.
1: Spor.
0: Futbolda 2026-2027 sezonu öncesi spor güvenliği değerlendirme toplantısı İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi ile Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak'ın katılımıyla gerçekleştirildi. Burada konuşan Bakan Çiftçi, "Sporda huzur Türkiye'nin huzuru demektir. Huzuru hayatın her alanında birlikte tesis edecek, güvenliği el birliğiyle sağlayacağız. Türk sporuna yapılabilecek en büyük katkı, sporun gündemini polemiklerden arındırarak yeniden sporun kendisiyle barıştırmak ve centilmenlik ruhuyla buluşturmaktır. Dünya arenasında yıldızlı bayrağımızı göklerde dalgalandırmak, başarıdan başarıya koşan sporcularımızla gelecek nesillere ufuklar çizmek, sporla ilgilenen herkesin en büyük gayreti olmalıdır," dedi. Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi ikinci eleme turu ilk maçında sahasında Midyulant'ı kaptan Orkun Kökçü'nün 26. dakikada attığı golle 1-0 mağlup etti. Bu karşılaşmanın rövanşı 30 Temmuz Perşembe günü Danimarka'da oynanacak. Yeni sezon hazırlıklarını 23-29 Temmuz tarihleri arasında Avusturya'da sürdürecek Galatasaray'ın kamp kadrosu belli oldu. Sarı kırmızılı ekipte Kolombiyalı stoper Davinson Sanchez kamp kadrosunda yer almadı. Birincilik ekiplerinden Sivasspor yeni sezon hazırlıklarını sürdürdüğü Erciyes Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde yapılan hazırlık maçında Pendik Spor'la 0-0 berabere kaldı.
1: Para piyasaları.
0: Serbest piyasada gram altın 6.158 lira 48 kuruş, Amerikan doları 47 lira 34 kuruş, euro 53 lira 88 kuruş, sterlin 63 lira 5 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 100 dolar 67 sent, bir bitcoin 65.057 dolardan, Borsa İstanbul Bileşik Endeksi 14.77 puandan işlem görüyor.
1: Hava durumu.
0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzey ve iç kesimlerinin parçalı

Yer yer çok bulutlu. Marmara'nın kuzey ve doğusu, Akdeniz'in iç kesimleri, Batı ve Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz'in kıyı illeri ve Doğu Anadolu'nun kuzey doğusunun sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik olmayacağı ve mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın ise genellikle kuzeyli, Akdeniz kıyılarında güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette. Marmara'nın batısında ve Güney Ege kıyılarında kuzeyli yönlerden yer yer kuvvetli esmesi bekleniyor.

haber, müzik, kültür sanat, yerel ve bölgesel gündem, son dakika gelişmeler, hepsi ve daha fazlası Radyo Kulüp'te. Radyo Kulüp'te. Radyo Kulüp'te.

0: acil çağrı merkezi. Acil durum nedir?
1: Evimin karşısında yangıncıkta acil itfaiye istiyorum.
2: Trafik kazası yaptım, araçtan çıkamıyorum.
3: Arkadaşım kalp krizi geçiriyor, acil ambulans lazım.
4: Hattan ayrılmayın. Sizi yönlendiriyorum.
5: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112 112.

haber, müzik, kültür sanat, yerel ve bölgesel gündem, son dakika gelişmeler, hepsi ve daha fazlası Radyo Kulüp'te. Radyo Kulüp'te. Radyo Kulüp'te.

0: mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Türkiye Büyük Millet Meclisi Dilekçe Komisyonu'nda ilköğretim ve ortaöğretim kurumlarında akran zorbalığının araştırılması ve alınabilecek önlemlerin belirlenmesi alt komisyonu raporu kabul edildi. Türkiye Birleşik Arap Emirlikleri, Endonezya, Katar, Mısır, Pakistan, Suudi Arabistan ve Ürdün Dışişleri Bakanları yaptıkları ortak basın açıklamasıyla İsrailli bakan tarafından Mescid-i Aksa'ya yapılan baskını kınadı. Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Habur sınır kapısının Türkiye'nin en önemli ihracat kapılarından biri olduğunu belirterek, "Bugün Habur gümrük kapımız en az batıya açılan Edirne'deki Kapıkule gümrük kapımız kadar önemli," dedi. Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi'nin subay ve assubay öğrenci alımı için başvuru süreci devam ediyor. Jandarma Genel Komutanlığı bünyesinde görev yapacak toplam 673 öğrenci alınacak. Başvurular 26 Temmuz'da sona erecek. Kremlin sözcüsü Dmitri Peskov, başkent Moskova'da gazetecilere gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Peskov, Rusya'nın Ukrayna krizinin çözümüne yönelik müzakerelere açık olduğunu bildirdi.
1: Spor.
0: Futbolda 2026-2027 sezonu öncesi spor güvenliği değerlendirme toplantısı İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi ile Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak'ın katılımıyla gerçekleştirildi. Burada konuşan Bakan Çiftçi, "Sporda huzur Türkiye'nin huzuru demektir. Huzuru hayatın her alanında birlikte tesis edecek. Güvenliği el birliğiyle sağlayacağız. Türk sporuna yapılabilecek en büyük katkı, sporun gündemini polemiklerden arındırarak yeniden sporun kendisiyle barıştırmak ve centilmenlik ruhuyla buluşturmaktır. Dünya arenasında yıldızlı bayrağımızı göklerde dalgalandırmak, başarıdan başarıya koşan sporcularımızla gelecek nesillere ufuklar çizmek, sporla ilgilenen herkesin en büyük gayreti olmalıdır," dedi. Beşiktaş UEFA Avrupa Ligi ikinci eleme turu ilk maçında sahasında Midyolant'ı kaptan Orkun Kökçü'nün 26. dakikada attığı golle 1-0 mağlup etti. Bu karşılaşmanın rövanşı 30 Temmuz Perşembe günü Danimarka'da oynanacak. Yeni sezon hazırlıklarını 23-29 Temmuz tarihleri arasında Avusturya'da sürdürecek Galatasaray'ın kamp kadrosu belli oldu. Sarı kırmızılı ekipte Kolombiyalı stoper Davinson Sanchez kamp kadrosunda yer almadı. Birincilik ekiplerinden Sivasspor yeni sezon hazırlıklarını sürdürdüğü Erciyes Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde yapılan hazırlık maçında Pendik Spor'la 0-0 berabere kaldı.
1: Para piyasaları.
0: Serbest piyasada gram altın 6.158 lira 48 kuruş, Amerikan doları 47 lira 34 kuruş, euro 53 lira 88 kuruş, sterlin 63 lira 5 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 100 dolar 67 sent, bir bitcoin 65.057 dolardan, Borsa İstanbul Bileşik Endeksi 14.77 puandan işlem görüyor.
1: Hava durumu.
0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzey ve iç kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Marmara'nın kuzey ve doğusu, Akdeniz'in iç kesimleri, Batı ve Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz'in kıyı illeri ve Doğu Anadolu'nun kuzey doğusunun sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik olmayacağı ve mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın ise genellikle kuzeyli, Akdeniz kıyılarında güneyli yönlerde hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara'nın batısında ve Güney Ege kıyılarında kuzeyli yönlerden yer yer kuvvetli esmesi bekleniyor.
2: Haber.
3: En güzel şarkılar Radyo Kulüp'te.

haber, müzik, kültür sanat, yerel ve bölgesel gündem, son dakika gelişmeler, hepsi ve daha fazlası Radyo Kulüp'te. Radyo Kulüp'te. Radyo Kulüp'te.

haber, müzik, kültür sanat, yerel ve bölgesel gündem, son dakika gelişmeler, hepsi ve daha fazlası Radyo Kulüp'te. Radyo Kulüp'te. Radyo Kulüp'te.

0: Kendime sordum. Sigara içip ciğerlerinden olmak mı? Nefes alıp sağlıklı yaşamak mı? Tabii ki cevabım sağlıklı yaşamak oldu. İyi de oldu.
1: Sigarayı bıraktığımdan bu yana kaliteli uyuyorum. Uykudan dinlenmiş şekilde uyanıyorum. Günüm de iyi geçiyor.
2: Bir kadın olarak sağlığımı da, güzelliğimi de önemsiyorum. O yüzden sigara içmiyorum.
3: Sigara içtiğim dönemde bırakırsam yerine ne koyarım diye düşünürdüm. Bu kaygının yersiz olduğunu anladım. Yeni hobiler edindim. Sigara vazgeçilmez değilmiş.
2: Mekanların güzel yerlerinin sigara içilmeyen alanlar olduğunu sigarayı bırakınca fark ettim.
4: Kendiniz ve sevdikleriniz için sigarayı bırakın. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
5: Müzeler, geçmiş ve gelecek arasında bağ kuran, tarihi eserlerin sergilendiği ve korunduğu mekanlardır. Ülkemizdeki müzeleri gezerek birçok medeniyete ait eseri yerinde görebilirsiniz. Müzelerimiz siz ziyaretçileri heyecanla bekliyor. Geçmişten bize miras kalan bu eserleri tanıyarak kültürümüze sahip çıkalım. Türkiye Cumhuriyeti, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü.

mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, güneşten aldığımız güçlü elektrik üretiminde bir rekora imza attık. Geçtiğimiz Haziran ayında güneş enerjisi kaynaklı elektrik üretimimiz 4,99 milyar kilowatt saatle tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı. Böylece toplam elektrik üretimimizin %16,4'ünü de güneşten karşılamış olduk dedi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, turizm sektöründe faaliyet gösteren, belirli koşulları sağlayan konaklama tesislerinde çalışan her bir sigortalı için 3500 lira destek sağlayacağız. Bu kapsamda 6 milyar lira kaynağı doğrudan turizm sektörüne ayırdık dedi. Cumhuriyet Halk Partisi'nde Özgür Özel dahil 91 milletvekili istifa ederek ismi yeni parti olarak duyurulan partinin kurucular kuruluna katıldı. Özgür Özel yeni partinin kuruluş evraklarını imzaladı. Tunceli'de 5 Ocak 2020'den bu yana kayıp olan Gülistan Doku'ya ilişkin cinayet soruşturması kapsamında gözaltına alınan dönemin Tunceli valisi Tuncay Sonel'in eşi Handan Sonel'in de aralarında olduğu 3 şüpheli adliyeye sevk edildi. ABD Başkanı Donald Trump, başkent Washington'daki Çevre Koruma Ajansı'nda veri merkezleri üzerine yaptığı konuşmada İran'la ilgili değerlendirmede bulundu. İran'a karşı durumlarının iyi olduğunu

0: olduğunu söyleyen Trump, İran'ın bir şeyler planladığını ancak henüz hazır olmadıklarını bildirdi. Trump, aynı muameleyi görmeye devam etmeleri gerekiyor. Henüz hazır değiller, kötü niyetleri vardı, nükleer silaha sahip olmalarına izin veremeyiz ifadelerini kullandı.
1: Spor.
0: Futbolda 2026-2027 sezonu öncesi spor güvenliği değerlendirme toplantısı İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi ile Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak'ın katılımıyla gerçekleştirildi. Burada konuşan Bakan Çiftçi, sporda huzur Türkiye'nin huzuru demektir. Huzuru hayatın her alanında birlikte tesis edecek, güvenliği el birliğiyle sağlayacağız. Türk sporuna yapılabilecek en büyük katkı, sporun gündemini polemiklerden arındırarak yeniden sporun kendisiyle barıştırmak ve centilmenlik ruhuyla buluşturmaktır. Dünya arenasında yıldızlı bayrağımızı göklerde dalgalandırmak, başarıdan başarıya koşan sporcularımızla gelecek nesillere ufuklar çizmek, sporla ilgilenen herkesin en büyük gayreti olmalıdır, dedi. Beşiktaş UEFA Avrupa Ligi ikinci eleme turu ilk maçında sahasında Midyolant'ı kaptan Orkun Kökçü'nün 26. dakikada attığı golle 1-0 mağlup etti. Bu karşılaşmanın rövanşı 30 Temmuz Perşembe günü Danimarka'da oynanacak. Yeni sezon hazırlıklarını 23-29 Temmuz tarihleri arasında Avusturya'da sürdürecek Galatasaray'ın kamp kadrosu belli oldu. Sarı kırmızılı ekipte Kolombiyalı stoper Davinson Sanchez kamp kadrosunda yer almadı. Birincilik ekiplerinden Sivasspor yeni sezon hazırlıklarını sürdürdüğü Erciyes Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde yapılan hazırlık maçında Pendik Spor'la 0-0 berabere kaldı.
1: Para piyasaları.
0: Serbest piyasada gram altın 6.158 lira 48 kuruş, Amerikan doları 47 lira 34 kuruş, euro 53 lira 88 kuruş, sterlin 63 lira 5 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 100 dolar 67 sent, bir bitcoin 65.057 dolardan, Borsa İstanbul Bileşik Endeksi 14.77 puandan işlem görüyor.
1: Hava durumu.
0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzey ve iç kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Marmara'nın kuzey ve doğusu, Akdeniz'in iç kesimleri, Batı ve Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz'in kıyı illeri ve Doğu Anadolu'nun kuzey doğusunun sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik olmayacağı ve mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın ise genellikle kuzeyli, Akdeniz kıyılarında güneyli yönlerde hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara'nın batısında ve Güney Ege kıyılarında kuzeyli yönlerden yer yer kuvvetli esmesi bekleniyor.
2: Haber. Haber, müzik, kültür sanat, yerel ve bölgesel gündem, son dakika gelişmeler, hepsi ve daha fazlası Radyo Kulüp'te. Radyo Kulüp'te. Radyo Kulüp'te.

haber, müzik, kültür sanat, yerel ve bölgesel gündem, son dakika gelişmeler, hepsi ve daha fazlası Radyo Kulüp'te. Radyo Kulüp'te. Radyo Kulüp'te.

0: haber, müzik, kültür sanat, yerel ve bölgesel gündem, son dakika gelişmeler, hepsi ve daha fazlası Radyo Kulüp'te, Radyo Kulüp'te, Radyo Kulüp'te.
1: Komple, komple, komple, bitiriz, komple.

0: mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmada bazı kamu görevlilerinin suç örgütü üyelerine suç ve arama kayıtları, araç sorgularıyla gümrük geçiş bilgilerine ilişkin bilgi aktardıkları belirlendi. 12 ilde eş zamanlı düzenlenen operasyonlarda gümrük çalışanları, polis memurları, adliye personellerinin de aralarında bulunduğu 37 kişi gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 24'ü tutuklanırken 13 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. İçişleri Bakanlığı Diyarbakır'da 9,1 ton toz esrar elde edilebilecek 387.882 kök kenevir ve skunk ele geçirildiğini, 10 şüphelinin yakalandığını, 7'sinin tutuklandığını açıkladı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, İstanbul Kuzey Demiryolu Geçişi Projesi'nin alt ve üst yapı işlerinin tasarımı ve yapımına ilişkin ihalenin 14 Ekim'de gerçekleştirileceğini duyurdu. Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı, KPSS yerleştirme sonuçlarının açıklandığını duyurdu. İran Sağlık Bakanlığı, ABD'nin 27 Haziran'dan itibaren düzenlediği saldırılarda 55 kişinin yaşamını yitirdiğini bildirdi.
1: Spor.
0: Futbolda 2026-2027 sezonu öncesi spor güvenliği değerlendirme toplantısı İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi ile Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bakın katılımıyla gerçekleştirildi. Burada konuşan Bakan Çiftçi, sporda huzur Türkiye'nin huzuru demektir. Huzuru hayatın her alanında birlikte tesis edecek, güvenliği el birliğiyle sağlayacağız. Türk sporuna yapılabilecek en büyük katkı, sporun gündemini polemiklerden arındırarak yeniden sporun kendisiyle barıştırmak ve centilmenlik ruhuyla buluşturmaktır. Dünya arenasında yıldızlı bayrağımızı göklerde dalgalandırmak, başarıdan başarıya koşan sporcularımızla gelecek nesillere ufuklar çizmek, sporla ilgilenen herkesin en büyük gayreti olmalıdır, dedi. Beşiktaş UEFA Avrupa Ligi ikinci eleme turu ilk

0: Maçında sahasında Midyulant'ı kaptan Orkun Kökçü'nün 26. dakikada attığı golle 1-0 mağlup etti. Bu karşılaşmanın rövanşı 30 Temmuz Perşembe günü Danimarka'da oynanacak. Yeni sezon hazırlıklarını 23-29 Temmuz tarihleri arasında Avusturya'da sürdürecek Galatasaray'ın kamp kadrosu belli oldu. Sarı-kırmızılı ekipte Kolombiyalı stoper Davinson Sanchez kamp kadrosunda yer almadı. Birincilik ekiplerinden Sivasspor yeni sezon hazırlıklarını sürdürdüğü Erciyes Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde yapılan hazırlık maçında Pendikspor'la 0-0 berabere kaldı.
1: Para piyasaları.
0: Serbest piyasada gram altın 6.158 lira 48 kuruş, Amerikan doları 47 lira 34 kuruş, euro 53 lira 88 kuruş, sterlin 63 lira 5 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 100 dolar 67 sent, bir bitcoin 65.057 dolardan, Borsa İstanbul Bileşik Endeksi 14.77 puandan işlem görüyor.
1: Hava durumu.
0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzey ve iç kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Marmara'nın kuzey ve doğusu, Akdeniz'in iç kesimleri, Batı ve Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz'in kıyı illeri ve Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunun sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik olmayacağı ve mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın ise genellikle kuzeyli, Akdeniz kıyılarında güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara'nın batısında ve Güney Ege kıyılarında kuzeyli yönlerden yer yer kuvvetli esmesi bekleniyor.

0: acil çağrı merkezi. Acil durum nedir?
1: Evimin karşısında yangıncıkta acil itfaiye istiyorum.
2: Trafik kazası yaptım, araçtan çıkamıyorum.
3: Arkadaşım kalp krizi geçiriyor, acil ambulans lazım.
0: Hattan ayrılmayın, sizi yönlendiriyorum.
4: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112 112.

haber, müzik, kültür sanat, yerel ve bölgesel gündem, son dakika gelişmeler, hepsi ve daha fazlası Radyo Kulüp'te. Radyo Kulüp'te. Radyo Kulüp'te.

Yeah, time.

0: Herkes dönsün kendine.
1: Haber, müzik, kültür sanat, yerel ve bölgesel gündem, son dakika gelişmeler, hepsi ve daha fazlası Radyo Kulüp'te. Radyo Kulüp'te. Radyo Kulüp'te.

mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin ellerindeki verilere göre özel okullarda çalışan öğretmenlerin ortalama 40 bin lira civarında ücret aldıklarını belirterek eğer asgari ücretin altında ya da insani olmayan koşullarda çalıştırılan arkadaşımız varsa bana başvursun. Ben hemen o okulla ilgili soruşturma açayım dedi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, Yalova-Armutlu yolu projemiz sayesinde seyahat süresini 1 saatten 30 dakikaya düşürdük. Böylece zamandan 240 milyon lira, akaryakıt

0: yakıttan 20 milyon lira olmak üzere yıllık toplam 260 milyon lira tasarruf sağlayacağız. Karbon emisyonunu yıllık 900 ton azaltarak çevreye ve iklim dostu ulaşıma önemli katkı sunacağız dedi. İçişleri Bakanlığı Diyarbakır'da 9,1 ton toz esrar elde edilebilecek 387.882 kök kenevir ve skunk ele geçirildiğini, 10 şüphelinin yakalandığını, 7'sinin tutuklandığını açıkladı. Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı, KPSS yerleştirme sonuçlarının açıklandığını duyurdu. İran Sağlık Bakanlığı, ABD'nin 27 Haziran'dan itibaren düzenlediği saldırılarda 55 kişinin yaşamını yitirdiğini bildirdi.
1: Spor.
0: Futbolda 2026-2027 sezonu öncesi spor güvenliği değerlendirme toplantısı İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi ile Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak'ın katılımıyla gerçekleştirildi. Burada konuşan Bakan Çiftçi, sporda huzur Türkiye'nin huzuru demektir. Huzuru hayatın her alanında birlikte tesis edecek, güvenliği el birliğiyle sağlayacağız. Türk sporuna yapılabilecek en büyük katkı, sporun gündemini polemiklerden arındırarak yeniden sporun kendisiyle barıştırmak ve centilmenlik ruhuyla buluşturmaktır. Dünya arenasında yıldızlı bayrağımızı göklerde dalgalandırmak, başarıdan başarıya koşan sporcularımızla gelecek nesillere ufuklar çizmek, sporla ilgilenen herkesin en büyük gayreti olmalıdır dedi. Beşiktaş UEFA Avrupa Ligi ikinci eleme turu ilk maçında sahasında Midyulant'ı kaptan Orkun Kökçü'nün 26. dakikada attığı golle 1-0 mağlup etti. Bu karşılaşmanın rövanşı 30 Temmuz Perşembe günü Danimarka'da oynanacak. Yeni sezon hazırlıklarını 23-29 Temmuz tarihleri arasında Avusturya'da sürdürecek Galatasaray'ın kamp kadrosu belli oldu. Sarı kırmızılı ekipte Kolombiyalı stoper Davinson Sanchez kamp kadrosunda yer almadı. Birincilik ekiplerinden Sivasspor yeni sezon hazırlıklarını sürdürdüğü Erciyes Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde yapılan hazırlık maçında Pendik Spor'la 0-0 berabere kaldı.
1: Para piyasaları.
0: Serbest piyasada gram altın 6.158 lira 48 kuruş, Amerikan doları 47 lira 34 kuruş, euro 53 lira 88 kuruş, sterlin 63 lira 5 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 100 dolar 67 sent, bir bitcoin 65.057 dolardan, Borsa İstanbul Bileşik Endeksi 14.77 puandan işlem görüyor.
1: Hava durumu.
0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzey ve iç kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Marmara'nın kuzey ve doğusu, Akdeniz'in iç kesimleri, Batı ve Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz'in kıyı illeri ve Doğu Anadolu'nun kuzey doğusunun sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik olmayacağı ve mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın ise genellikle kuzeyli, Akdeniz kıyılarında güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara'nın batısında ve Güney Ege kıyılarında kuzeyli yönlerden yer yer kuvvetli esmesi bekleniyor.
2: Haber 95.5

haber, müzik, kültür sanat, yerel ve bölgesel gündem, son dakika gelişmeler, hepsi ve daha fazlası Radyo Kulüp'te. Radyo Kulüp'te. Radyo Kulüp'te.

0: Kendime sordum. Sigara içip ciğerlerinden olmak mı? Nefes alıp sağlıklı yaşamak mı? Tabii ki cevabım sağlıklı yaşamak oldu. İyi de oldu.
1: Sigarayı bıraktığımdan bu yana kaliteli uyuyorum. Uykudan dinlenmiş şekilde uyanıyorum. Günüm de iyi geçiyor.
2: Bir kadın olarak sağlığımı da, güzelliğimi de önemsiyorum. O yüzden sigara içmiyorum.
3: Sigara içtiğim dönemde bırakırsam yerine ne koyarım diye düşünürdüm. Bu kaygının yersiz olduğunu anladım. Yeni hobiler edindim. Sigara vazgeçilmez değilmiş.
2: Mekanların güzel yerlerinin sigara içilmeyen alanlar olduğunu sigarayı bırakınca fark ettim.
4: Kendiniz ve sevdikleriniz için sigarayı bırakın. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
5: 95.5

Hanımlar, beyler, festivalden herkese merhaba. Hepiniz hoş geldiniz. 24 Temmuz 2026 günlerden cuma bugün. 24 Temmuz'u geride bıraktığımız şu dakikalarda günün sevilen şarkılarıyla 120 dakikaya yakın sizlerle buluşacağız değerli dinleyenler. Orada olan iyi müziğin tadını çıkaracak olan herkese şimdiden muhteşem bir gün dileyelim.

Ünlü şarkıcı Raymond kedisinin saldırısına uğradı. Evet efendim, dikkat çekmek için bir habercinin attığı bir başlık değil, bu bir gerçek. Kedisini sevmek istediğini anlatan Raymond, Puma isimli kedisi tarafından adeta hastanelik edildi diyebiliriz. Kanlı kıyafetlerini paylaşan Raymond soluğu hastanede almış. Yusuf Aktaş aynı zamanda olası enfeksiyon riskine karşı da aşı yaptırmış değerli dinleyenler. Bir kedi tarafından saldırıya uğradığını da bir video çekerek sosyal medyada takipçileriyle paylaşmış ünlü sanatçı, ünlü fenomen Raymond. Geçmiş olsun diyelim bizler de bir kez daha.

0: serinim.
1: Günaydın, en sevdiğiniz şarkıları kulaklarınıza ulaştırabilmek adına 24 Temmuz 2026 Cuma gününde sizlerle buluşturmaya, en iyi müziği buluşturmaya kaldığımız yerden bizler de sizinle buluşmaya kaldığımız yerden devam ediyoruz değerli dinleyenler. İyi müzikle birlikte bizlerle unutulmaz anları geride bırakmayı sürdüren tüm dinleyicilerimiz için muhteşem bir gün dileyelim. Kısa bir müzik arası, sonrasında yeniden buradayız.

İtalyan Futbol Federasyonu Giovanni Malago son olarak Manchester City'yi çalıştıran Pep Guardiola ile İtalya milli takımının başına geçmesi için görüştüklerini duyurmuş değerli dinleyenler. Maaşı içinse istisnalar yapabileceği belirtiliyor. Aynı zamanda Pep Guardiola arasında pazartesi günü ilk temasında kurulduğu belirtilmiş. İtalya'da daha önce kendisi hiç çalışmamıştı ancak akıcı şekilde İtalyanca konuşabiliyor ve futbolculuk döneminde de Brescia ve Roma formalarını giyerek Serie A'da mücadele etmişti.

0: yaşasın.
1: Fenerbahçe yabancı oyuncu kurulunda değişiklik yapılması için harekete geçti. Sarı lacivertli yönetim mevcut 10+4 yabancı kuralının 12+2 olarak revize edilmesi talebiyle Türkiye Futbol Federasyonu'na resmi başvuruda bulunuyor. Öte yandan Galatasaray cephesi ise sezon öncesinde yürürlükte bulunan 10+4 yabancı kuralının transfer dönemi devam ederken değiştirilmesine ise sıcak bakmıyor. İki kulübün yabancı kurulu konusunda farklı görüşlere sahip olduğu belirtildi. Bakalım ne olacak konuyla ilgili yakından takip edeceğiz bizler de.

Güneydağ'ın en sevilen şarkılarla 24 Temmuz 2026 Cuma gününde yolculuğumuz kaldığı yerden devam ediyor. İyi müziğin tadını çıkartmayı sürdüren tüm dinleyicilerimize selamlar efendim. Hafta sonu planları da yapılıyor bir yandan. Sizlerin hafta sonu planı nedir? Ne planlıyorsunuz? Bu hafta sonunu nasıl geride bırakacaksınız efendim? Hafta sonuna dair şöyle hava durumuna bakmadan da planları yapmayalım değil mi? O yüzden kısa bir soluklanıyoruz efendim. Sonrasında yeniden buradayız.

Hanımlar, beyler, bugün cuma, artık hafta sonu için hazırlanıyoruz ama cuma gününün gelmesiyle birlikte yurdun büyük bir bölümünde, özellikle kuzeyinde yağış etkili olmaya başladı. Yarın da bu yağışlar böyle devam ediyor. Cumartesi gününde özellikle yurdun batısı, hatta İç Anadolu da dahil olmak üzere yurdun tamamı şöyle batıya doğru baktığımızda yağışlı diyebiliriz. Hafta sonu deniz planı yapanlar. Peki pazar günü? Pazar günü güney ve Ege kıyılarında yağış beklentisi yok ama yurdun özellikle iç kesimleri ve kuzey kesiminin tamamında yağışlı bir gün olacak. Ancak pazartesi gününe hem yüksek sıcaklıklarla, özellikle iç kesimlerde hava hiç bu kadar yükselmemişti diyeceğiniz bölgelerde olacak, hem yüksek sıcaklıklarla geri döneceğiz hem de işte kıyı kesimlerde daha nemli, daha güneşli bir havayla diyebiliriz.

Seyir halinde bizleri dinlemeye devam eden tüm dinleyicilerimiz için güzel bir gün diliyoruz bir kez daha. Evlerinde, iş yerlerinde iyi müziğin tadını çıkaranlarla birlikte 24 Temmuz 2026 Cuma gününde iyi müziği sizlerin kulaklarına ulaştırmaya da devam ediyoruz değerli dinleyenler. O zaman şöyle yapalım, güzel müziğe güzel bir örnek daha bırakalım, sonrasında yeniden buradayız, ayrılmayın.

Sevgili dinleyenler, festivalde günün sevilen şarkılarıyla yolculuğumuz kaldığı yerden devam ediyor. Kolay kolay söz veriyor musunuz siz de ya da verdiğiniz sözlerden döner misiniz? Aslında böyle sorunca kimse hayır demez ama bazen önemli olan sadece söz vermek değil, neye söz verdiğinizi de iyi düşünmekmiş efendim. Bazı insanlar hem çok kolay söz veriyor hem de söz verirken sonunu pek de düşünmüyorlar. Araya yeni planlar, değişen duygular ya da unutkanlık girince de verilen sözler havada kalıyormuş. Astrolojide bunun da bir cevabı varmış. Ona bir değineceğiz. Geliyoruz birazdan, ayrılmayın.

söz veriyorlar ama tutamıyorlar. İşte sözünü tutamayan bazı burçlar. İkizler Burcu bu listede yerini almış. Bana kızmayın ikizler ama İkizler Burcu için şöyle yazıyor astrologlar. İkizler Burçları söz verirken gerçekten tutacağına inanır. Hatta o an dünyanın en güvenilir insanı gibi görünür. Yarın kesin ararım, hafta sonu mutlaka geliriz, merak etme beni hallederim cümlelerini söylerken aklında en ufak bir şüphe yoktur. Sorun şu ki İkizler Burcu'nun zihni bir sonraki gün bambaşka bir gündeme geçiyor. Bir başka arkadaşından gelen yeni teklif, son dakika çıkan bir plan ya da aniden aklına düşen başka bir fikir, verdiği sözü farkında bile olmadan ikinci plana atabiliyormuş.

haber, müzik, kültür sanat, yerel ve bölgesel gündem, son dakika gelişmeler, hepsi ve daha fazlası Radyo Kulüp'te. Radyo Kulüp'te. Radyo Kulüp'te.

gözlerimdeki karanlığı maskeler gizlemiyor. Sana dökülen yaşları, acılara saklanmak artık çare olmuyor. Kim görse şimdi beni sensizliğimden tanıyamıyor.

24 Temmuz'da günün en güzel şarkıları sizlerle olmaya devam ediyor. Sözünü tutma noktasında pek de iyi olmayan birkaç burç var demiş astrologlar, onlara bakıyorduk. Terazi burcu efendim, herkesi kırmamak için bazen aynı saatte iki farklı plan bile koyabilir. Bir arkadaşına kesin geliyorum derken 5 dakika sonra başka bir davete de olur, neden olmasın diyebilir. Ve bunu bazen kimseyi üzmek istemediği için, bazen de ne istediğine karar veremediği için yapıyorlar. Sonra mı? Sonrası elbette takvime bakınca küçük çaplı bir panik atak krizi.

Hanımlar beyler, söz verdiklerinde bu sözü tutma noktasında birazcık zorlanan burçlar diyoruz konuyu yumuşatarak. Yay burcu iyiliğin vücut bulmuş hali değil mi? Bir konuda yardım istediğinizde büyük ihtimalle ilk cevabı tabii ki hallederiz olur. Çünkü o an gerçekten yapabileceğine inanır. Ancak takvim yaklaştıkça işler değişebiliyor onlar için de. O hafta sonu aniden çıkan bir seyahat planı, arkadaş grubundan gelen cazip bir davet ya da hazır hava güzelken diye başlayan yeni bir macera arzusu verdiği sözü kolayca gölgede bırakabiliyormuş. Yay burcundan söz almak kolaydır ama o sözü yerine getireceği günü tahmin etmek biraz şans işidir diyor astrologlar.

Günün en sevilen şarkılarıyla festival yolculuğumuz devam ediyor. Sözünü verdiği sözleri tutma noktasında birazcık zorlanan burçlardan bahsediyorduk. İkizleri saydık, terazi vardı o listede ve yay vardı. Astrologların yorumlarını okuyoruz doğrusu saydık derken. Ve son olarak balık efendim. Balık burcu çoğu zaman sözünü tutamadığı için değil, herkese aynı anda yetişmeye çalıştığı için zor durumda kalıyormuş. Birisi yardım istediğinde hayır demek pek de ona göre değildir ve bu yüzden aslında vakit olmasa bile kabul ediyormuş. Üstüne bir başkasına söz veriyor. Sonunda ise kendi omuzlarında taşıyamayacağı kadar yük yüklemiş oluyormuş balık burçları.

120 dakika yakın burada olan iyi müziğin tadını çıkaran tüm dinleyicilerimize selamlar. Yarın Burada Yokuz onu takip eden pazar gününde de cumartesi yurdun İç Anadolu'dan itibaren tüm batısında, kuzeyinde, güneyinde, Ege'sinde, Trakya'sında yağış var. Hatırlatalım cumartesi yağışlı havayı. Pazar günü kıyılarda yok, Karadeniz kıyıları hariç yani yağış yok ama yine yurdun büyük bir bölümü yağışın etkisi altında olmaya devam edecek. Nem oranları da tabii ki bu sıcak havada yağışlarla birlikte artıyor olacak. Böyle çok da dışarıda vakit geçirmemeye özen gösterin, özellikle güneşin tam da dik açıyla vurduğu dakikalarda. Efendim pazartesi yepyeni bir haftaya başlarken keyifli şarkılarla sizlerle burada olmak dileğiyle her şey gönlünüzce olsun. Hoşça kalın.

0: 1-1-2.
1: Acil çağrı merkezi. Acil durum nedir?
2: Evimin karşısında yangıncıkta acil itfaiye istiyorum.
3: Trafik kazası yaptım, araçtan çıkamıyorum.
4: Arkadaşım kalp krizi geçiriyor, acil ambulans lazım.
1: Hattan ayrılmayın, sizi yönlendiriyorum.
5: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112 112.

0: Kuşkol.
1: Bir gece ansızın düdük ve bir patırtı sesiyle uyandım. O an anladım. Görev büyük. Palaska, bot, tüfek, tabanca derken bir giyindim. Kendimi helikopterden helikoptere atlarken buldum.
0: Kelebek gibi süzülüyorum ya. Kuşkol.
2: Çok yoruldum ya. Bu taraftaki otları da bitireyim de sen de öbür taraftakini bitir. Gidip bu işe yatalım en iyisi.
1: Yatmak yok, yatmak yok. Faruk sen 5-7 nöbete.
3: Emri dersiniz komutan. Emri dersiniz komutan. Emri dersiniz komutan.
4: Mutluluk bulaşıcıdır. Eğlence kalıcı. Müzik günün bir parçası.
5: Ritimle dans et.
4: Olmazsa olmaz.
5: Yeni heyecanlar yaşamaya hazır mısın?
4: Ritimle dans et.
5: Aç radyonu.
4: Aç radyonu.
5: Aç radyonu.
4: Aç radyonu.
5: Tüm hitlerle beraber

0: Maxi Show. Ariel Sanchi Maxi Show. Ariel. Ariel. Maxi Show.
1: Maxi Show.
2: Dikkat dikkat. Radyo dinleyicisi. Hazır mısın?
3: Evet. İyi bir haber almanın tam evet. Zamanı.
4: Maxi Show başlıyor.
3: Ne?
5: Sonunda.
3: Şimdi mi? Evet. Şimdi.
6: Bence bu muhteşem.
7: Koltuklarınızı yatay konuma getirin. Emniyet kemerlerinize bağlayın. Hatta düğüm atın.
8: Bunu ne kadar uzun zamandır bekliyordum bilemezsin.
7: Geri sayım başladı. 5, 4, 3, 2, 1, 0, 0.
9: Artık başlasın.
4: Maxi Show başlıyor.
10: Öylesine ölümcüldü ki düşmanları onun büyük muhteşemliğinin parıltısından kör oluyordu.
11: Gözleri!
12: Fazlasıyla muhteşem!
11: Ve çok çekici.
13: Hakkını nasıl ödeyeceğiz?
4: Maxi Show başlıyor.
0: Maxi Show. Maxi Show.

Efendim herkese merhabalar, kucaklar dolusu selamlar, sevgiler, saygılar. Burası bölgenin en çok dinlenilen radyo istasyonu tabii ki. Radyo Kulüp'te Maxi Show'da Maxi ile, yani benimle birliktesiniz. Hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Şu anda evlerinde, arabalarında, iş yerlerinde, halk otobüslerinde, dolmuşlarda, taksilerde, asansörde, yolda yürürken, orada, burada, şurada, kimler, nerelerde, ne şekilde beni dinliyor ise hepinize kucaklar dolusu selamlar ve sevgiler gönderiyorum. Program başladığına göre o zaman şöyle bir şarkıyla programımızda çalışın yapalım. Güzel bir şarkı. Geliyor o zaman, özgün radyonuz olacak. Zilli radyonuz olacak. Zillinin ardından, daha doğrusu şarkının ardından buradayız. Biraz daha radyonun sesini açın. Biraz daha açalım. Açalım radyonun sesini. Verelim coşkuyu. Hoşuma gidiyor.

10 notun sen rahat uyu, dümeni kırılmaz bu geminin daha uzun yolu. Çok güzel bir şarkı yerde bıraktık. Sezen Aksu ve Ceza radyonuzda oldu. Ardından ise şöyle bir cover şarkı radyonuzda olacak. Erkin Baba, Erkin Koray cover. Şaşkın radyonuz olacak. Sonrasında ben yine burada olmaya devam edeceğim. Radyo Kulüp'te Maxi Show'da olmaya devam ettiğiniz sürece en kaliteli müziği burada dinleyeceksiniz. Geliyorum birazdan. Maxi Show.

yana bir bu yana yatma şaşkın. Tenhalarda menhalarda bitmiş aşkın. Biz bu şarkıyı böyle beklemiyorduk ama ne yapayım, kesmeyeyim dedim de böyle oldum. Artık idare ediverin ya. Ne diyelim.

Akpınar Aylin'le program devam ediyor. Adam Olaydın da Beni Alaydın radyonuzda olacak. Adam Olaydın şimdi radyonuzda olacak. Maxi Show bir Instagram hesabım. Instagram'dan. Instagram'dan beni takip alabilirsiniz ve Instagram'da canlı yayında olacağız.

Hadi bakalım Pınar Aylin ve Adam Olaydın radyonuzda olsun, sonrasında Kızılcıklar oldu mu, senelere doldu mu, gönderdiğim çoraplar ayağına oldu mu, mendili eline, mendil verdim geline, kara kına yollamış yar benim ellerime az sonra.

0: Maxi Show.
1: İşçi neşeler yer her yer sanki Maxi Show. Program devam ediyor sevgili dinleyenler. Bulunmuş olduğunuz mekanlara, ortamlara konuk olmaya devam ediyoruz. 22'ye kadar burada olmaya devam edeceğiz. Burası Radyo Kulüp. Maxi Show başlıyor demiş sevgili Arzu Efimiya aramızda. Hoş geldin Arzu Efimiya. Arzu mu diyeyim, Efimiya mı diyeyim? Efimiya mı diyeyim, Arzu mu diyeyim?

0: Ah diyor, başlamış diyor. Evet biz 20'de başladık ama ben Instagram'dan yayını şimdi açtım. Bu arada Instagram'da canlı yayındayız. Dileyen Instagram'dan aramıza katılabilir sevgili dostlar. Maxi Show bir Instagram hesabımız. Dışarıda da şu anda yağmur yok ama birazdan başlar gibi gözüküyor. Tam da göremiyorum, görmeye de çalışıyorum. Şu an İstanbul'da hava nasıl sevgili Efemi ya? Hangisi diline gelirse diyor, ikisi de geliyor. Efemi ya da olabilir, Arzu da olabilir. Ama bizim şey Arzu.
1: Oha, fon oldum yani.
0: Var bizim Arzumuz. Şimdi bir şarkı arası, sonrasında ben yine burada olmaya devam edeceğim. Geliyorum şimdi. Neyle devam ediyoruz? Gülşen'le mi devam ediyoruz? Gülşen mi bu? Evet, Gülşen.

0: Bitmiş şarkı herhalde. Ben bitmeyecek zannediyordum. Bir yandan dinliyorum, bir yandan bir şeyler yazmaya çalışıyorum burada. Evet. Sevgili Oya aramıza katıldı. Oya da Bartın'dan aramıza katılıyor. Oya kuaför. Buradan selamlar. İstanbul'da yağmur yağacak ama nazlanıyor diyor. Zonguldak'ta da öyle. Şu anda yağmur yağsam mı, yağmasam mı? Acaba az yağayım, sonra durayım modunda.
1: Akşamüstü uğradım
0: sana. Ama bunun sonu felaket gibi. Meteorolojide uyarıyor.
1: Başarın yanına. Sıcak bir çay.
0: Özellikle bu İstanbul'da da gözüküyor herhalde benim gördüğüm kadarıyla meteorolojiden Zonguldak ve işte Batı Karadeniz bölgesinde de yağmur gözüküyor. Kimisi gözüküyor.
1: Paylaştı. Sohbet koyuydu doğrusu.
0: Çok koyuydu.
1: Azalıyor insanın derdi korkusu.

Bir seni konuşurum. Evet, radyonuz oldu. Devam ediyoruz. Sevgili Figen aramızda. Oya Yayınar arkadaşım demiş. Teşekkür ediyorum. Yusuf, DJ Yusuf aramızda. Hoş geldiniz. Şimdi Arzu Efimiya'dan şöyle bir şarkıya devam edecek program. Sevilince sıkılırım. Sevilince sıkılırım diyor.

Tabii sevgilin çok fazlası da insanı sıkıyor değil mi? Hatırlatır bir şey bulurum. Sağımı solumu şaşırıp unuturum. Bilemedim. Sevilmemek de kötü ama yani sevilmemek de daha kötü gibi. Seni konuşurum, bir seni konuşurum, bir seni konuşurum. Hadi konuş beni, konuş beni, konuş beni. Hah, bir sus be. Aa, susmadı. Susmadı, vallahi susmadı. Pekala, biz devam ediyoruz. Gecenin konusunu ortaya bırakıyorum. Ve gecenin konusu şudur. Şimdiden söylüyorum gecenin konusunu. Unutmadım. Toparlıyorum. Unutmadım. Şimdiki aklım olsaydı nokta nokta nokta nokta dediğiniz her ne var ise onlardan bahsediyoruz bu akşamki Maxi Show'da. Bakalım. Şimdiki aklınız olsaydı. Hani deriz ya, şimdiki aklım olsaydı şunu şöyle yapmazdım. Şimdiki aklım olsaydı bunu böyle yapmazdım. Oo, şimdiki aklım olsaydı. Ya da şimdiki aklınızla kaç yaşında olmak isterdiniz? Daha bir güzel olur bu konu. Şimdiki aklınızla kaç yaşında olmak isterdiniz?

İçinden diyor bağlanmam var benim diyor. Bende de bağlanma sorunu var. Bağlanma sorunu bende de söz konusu. Aynı sorun bende de. Aynı, tıpkısının aynısı ya. Arzu Efim ya. Tıpkısının aynısı bende de var. Çok böyle bağlanma sorunu oluyor. Ama bağlanınca da tam bağlanıyorum. Yani sevdiğimi tam severim. Sildi mi tam siliyorum yani. Sildi mi şöyle siliyorum ben. Bak.

bilince de böyle oluyor. Pekala, siz şimdiki aklınızda hangi yaşta olmak isterdiniz? Gecenin konusu bundan ibaret. İyi yayınlar dostum. Sahnedeyim, kulaklıkla dinliyorum demiş. Ne kadar güzel. Bol şans sana, bol şans. Şu an sahnede ve beni dinliyor DJ Yusuf. İşte sahnede dinlenen program Maxi Show devam ediyor tatlım. Maxi Show. Peki DJ Yusuf, sen de çok böyle sevilince sıkılıyor musun? Sevilince sıkılanlardan mısın ya? Ama ben düşünüyorum da sevilmemek de kötü ya. Sevilmemek de çok kötü. Düşünsene, hiç kimse seni sevmiyor. Ama ilginin çok fazlası da böyle. O da insanı sıkıyor. Her şey orta derecede olması gerekiyor. Bilemedim. Biz şarkıyı dinleyelim, ondan sonra bakalım. Şarkıyı dinledikten sonra yorum yapalım. Bu ne? Çayır çimen geze geze. Ona da birazdan yer veririz artık. Bakalım. Şimdi Arzu Efimya ve geliyor. Sevilince sıkılırım. Sevilince sıkılanlar burada mı? Burada mı sevilince sıkılanlar?

0: yansın boyunca.
1: Maxi Show.
2: Efendim, Arzu Efimiya radyonuz oldu. Sevilince sıkılırım diyor, dedi daha doğrusu Arzu Efimiya. Ardından burada olmaya devam ediyoruz. Listemizde şu anda ne var biliyor musunuz? Yaparım bilirsin, deliyim, gözü kara deliyim, yakarım, Roma'yı da yakarım diyecek Kenan Doğulu. Hemen ardından burada olmaya devam edeceğiz. Gecenin konusunu bir kez daha hatırlatıyorum. Gecenin konusu hangi... Şimdiki aklınızla hangi yaşta olmak isterdiniz?

0: Affetmez. Kenan bu. Yapar yani. Her an her şeyi yapabilir Kenan. Beklenir ya. Kenan'dan beklerim ben. Yapabilir. Yaparım bilirsin dedim. Ben de biliyorum Kenan'ın yapacağını. Ama ben de yaparım. Bakalım. Şimdiki aklınızla hangi yaşta olmak isterdiniz diye sordum. Şimdi aklımız mı var diyor sevgili Arzu Efim ya. Aynı fikirdeyim. Vallahi ben de yok gibi ama olanlarda olanın çok fazla var. Olmayanın yani artık arası kalmadı yani değil mi? Arası yok. Aklı olanın çok fazla, olmayanın yok. Şimdi diyenler olacaktır. Kendi adına konuş. Ben kendi adıma konuşuyorum. Ben de zaten deliyim yani. Bakalım. Şimdiki aklımla 20 yaşlarında yaşına geri dönmek isterdim. Kendime gösterdiğim değeri ve önemi o zaman daha çok gösterirdim. Aman demiş. Aman diyor, ne bileyim diyor. Aynı olurdum. Bilemedim şimdi demiş. O da kararsız. Figen de kararsız. Yani bir diyor 20 yaşında olmak isterdim. Bir diyor aman diyor. Şimdi diyor bilemedim diyor. Belki diyor aynı olurdum diyor. Belki olmazdın. Belki daha çok önem gösterirdin. Vallahi ben şimdiki aklımla ya bir şey söyleyeyim mi? O zaman da ben bir akıldaydım ki. Yani o zaman da ben bir akıldaydım. Hala aynıyım. Şimdi burada ya çok ben iyiyim ya çok anladınız yani. Bilemedim. Fikirlerim değişmedi. Yok, değişen bir şeyler var ya. Ben de bilemedim şimdi. Figen bu konu tutmayacak herhalde ha. Bir Sibel Can dinleyelim mi? Belki şarkıdan konu buluyoruz ya bazen. Bu şarkıdan da konu bulabiliriz. Yani her an her şey olabilir. O zaman bir Sibel Can gelmiş olsun. Bakalım Sibel Can ne diyecek bizlere? Ne diyecek? Ne diye seslenecek Sibel Can? Hadi Sibel'cim. Hadi söyle. Söyle. Hop. Hop. Ne söyleyeceksin? Ben de merak ediyorum.
1: Gel. Öyle seve seve.
0: Gül mü diken mi?
1: Seni gördüm. Gülüm bu yüzümde lan. Hadi içe içe gel. İnadına yine gel.

çölüm. Her şey değişti yok çöllerde sürün. Yalancı aşklarda herkes bir ürün. Yürü baba aşkımı görmezsem körüm. Elini tutmazsam her gün bir ölüm. Kalbime geçmez bir çift bile sözüm. Her yol yokuş bize ben hala düzüm. Yağmurum yüzüm ıslanır gözüm. Gerçekler sert bir de her yanım hüzün. Varsa bir yanlışım gurbete sürün. Bülbülüm kayıp ben dikende gülüm.

dokmuş devamı. Ateş mi kül mü, deniz mi çel mü?

Ay ay ay ay ay. Hakkını verelim mi aşkın, namusunu kurtaralım mı? Dedi kimdi bu ya? Emre Altuğ. Hemen ardından ise gel günaha girelim, yanalım gitsin, inceldiği yerden kopsun diyecek şimdi. Nasıl şarkılar seçiyorsam artık. Güzel güzel şarkılar dinliyoruz. Gecenin konusunu, tutmayan konusunu bir kez daha açıklıyorum. Gecenin tutmayan konusu, gecenin berbat konusu, iğrenç konusu. Şimdiki aklınızda hangi yaşta olmak isterdiniz? Maxi Show 1 Instagram hesabım. Instagram'dan yazabilirsiniz bana. Instagram'da canlı yayındayız. Bekleriz. Evet, bakalım kim mesaj göndermiş? Kim? Özcan Beylan. Bakalım. Tamam. Döneceğim. Döneceğim ben sana Özcan'cığım.

Emel Müftüoğlu gel günaha girelim, yanalım gitsin, inceldiği yerden kopsun diyor. Hem yanıp gidiyor, hem inceldiği yerden kopuyor, hem öyle diyor, hem böyle diyor. Öteki de diyordu ki gel şey diyordu ya, ne diyordu ya? Bir şey diyordu ama her neyse bakalım. Figen demiş ki Max resim yapacağım demiş, gönder gelsin bir çizim şarkısı lütfen demiş, beni de çizer misin? Yani, benim de resmimi çizer misin yani? Ama şimdi çalacağım şarkıyla bu şarkıyla ben olmaz, nasıl olur? Ben bir şarkı buldum sana, çizim şarkısı. Harika bir şarkı buldum, tamam. Gelecek harika bir şarkı. Muhteşem bir çizim şarkısı buldum sana. Şimdi Teoman'dan bir şarkı şey yapacaktım ama çalacaktım. O şarkıyla benim resmimi çizersen nasıl çıkarım bilmiyorum. Zaten ben çirkinim. Daha da ne olur bilmiyorum. Belki güzel mi olur? Doğan Can aramıza katıldı. Doğan Can hoş geldin. Doğan Can Güneş. Gülşe aramıza katıldı. Gülşe hoş geldin. İyi yayınlar diyor. Nur Hayat Müzik aramıza katıldı. Nur Hayat Müzik hoş geldin. Şimdi sana çizim yaparken, resim yaparken öyle bir şarkı çal, Türkçe bir şarkı. Aslında yabancı bir şarkı da çalabilirdim ama Türkçe bir şarkıyla devam edeceğiz. Bir ilham gelecek, bir ilham gelecek sorma. Bir ilham gelecek, bir ilham gelecek. Yok böyle bir şey. Hatta iki şarkı çalayım ben sana. İki tane şarkı çalayım. İkisi de felaket ya. Bir tanesi hoplama dingeli kırarsın. Yok, şaka yapıyorum. Muhteşem iki tane çizim şarkısı çalayım mı sana? Denemek lazım. Yani ben pek fazla... nasıl olur bilmiyorum. Denemek lazım, evet. Ya canlı canlı karşısında olmam gerekiyorsa deneyebiliriz ya. Olur olur, daha önce çizdiler oldu. Yani sanatsal faaliyetlere açığım. Sanat için olur. Ama çizeceğin resim türüne göre değişir. Nasıl bir çalışma yapacaksın? Ne çalışıyorsun bilmiyorum ki. Soyut mu çalışıyorsun? He? Ne çalışıyorsun? Bir onu biliyorum zaten, soyut. Soyup değil, soyut.

Figen Gülmüş denemek lazım diyor. Gülşah da hoş bulduk demiş. Tekrardan hoş geldin. Pekala. Çizim yaparken bak bu şarkı ilham verebilir sana. Ama benim önce senin nasıl bir resim çizeceğini bilmem gerekiyor ki ona göre bir şarkı seçmem lazım. Düz diyor, dümdüz çiziyorum diyor. Kara kalem sen de en sadesinden diyor.

O zaman bu senin çizim şarkın olsun. Bundan sonraki şarkıyı da sana gönderiyorum. Bu iki şarkı sana muhteşem ilham verecek. Emin ol. Dümdüz çiz, dümdüz. Ben de düz çiziyorum genelde.

Barış Akarsu ve Mavi Radyonuz oldu. Çizim yaparken, resim yaparken dinlenilebilecek en güzel şarkılardan bir tanesi olduğuna inanıyorum ben. Ve hızımızı hiç kesmiyoruz ve yine şimdi çalacağımız şarkıyı da sevgili Figen'e gönderiyoruz. Şu anda kara kalem çalışıyor. O zaman bu şarkı da sana ilham verecektir. İki rahmetli sanatçımız, ikisini de rahmetle anıyoruz. Bir tanesi de daha geliyor. Aşk şarkılarının romantik sesi İlhan İrem yorumuyla Öyle Durma radyonuzda olacak. O zaman ben de ortaya bir söz bırakıyorum. Nereden gelmişse bir gün bir ressamla bir deli. Baştan başa siyaha boyamışlar her yeri. Kapanmadan kapkara siyaha boyan, batan güneş. Her biri koşup almış birer parçacık ateş. İkimiz ayrı dallarda, yüreklerimizde ateş. Kavuşuruz belki de yeniden doğar güneş.

Evet, iki güzel çalışmanın ardından yine burada olmaya devam ediyoruz. İlhan İrem, Aşk Şarkıların Romantik Sesi radyonuzda oldu. Ardından burada olmaya devam ediyoruz. Aynur, Aynur mu? Aynur aramızda katıldı, hoş geldin. Aynur diyelim, sonrasında burada olmaya devam ediyoruz. Nasıl, çizebildin mi, oldu mu? İlham geldi mi? Geldi mi İlhan? İlham. Hani İlham gelmiyor. Kaseti bulun diyor ya şiki şiki baba. Aslında onu çalmam lazım değil mi benim? Şiki şiki baba çalsak sen neresinler çizersin be? Neresinler çizersin Figen sen şimdi? Bak geliyor geliyor, seni sana ilham verecek o şarkı geliyor. Geliyor.

Tabii ki diyor. Evet, beğendi, beğendi, beğendi. Arzu Efim'e diyor ki kupon dolduracağım diyor. Efendim diş ağrısına, bel ağrısına, baş ağrısına. Bir tarafı yazlık, bir tarafı kışlık. Bel, sırt, romatizma. Her derde deva.

0: adadım. Senden başka kimseye inan aşık olmadım.
1: Gel de söyle.
2: Ferdi Tayfun'un sesine benziyor değil mi?
1: Sorma sakın yaşımı.
2: Ama değil, Durmuş Çiğdem.
1: Sevgilim darda koyma başımı.
0: Şiki baba.
1: Şiki baba.
0: Aynı aynı yaba.
1: Aynı aynı yaba.
2: Efim ya, sen kuponu doldurdun herhalde. Şarkıyı kesebilir miyim?
1: Yarın sevgili yaba.

Dördüncü de ya da beşinci de kalalım ya. Tutarsa bizi de görürsün artık. Şimdi cilveli bir şarkı çalmayı düşünüyorum. Evet, cilveli bir şarkı gelecek. Baran Mengüç'ten.

geliyor. Cilveli bir şarkı. Çok da cilveli ya. Çok da cilveli. Geliyor. Sevgili Volkan aramıza katıldı. Hoş geldin Volkan.

0: Aksi Show.
1: Evet, Cilvelim radyonuzda olduktan hemen sonra devam ediyoruz. Baran Mengüç radyonuz oldu. Sevgili Kemal Sunal, ne güzel Türk filmleri ve Şimi Baba diyor. Şiki Şiki Baba herhalde dedi. Nurayat müzik göndermiş bu mesajı. Pekala, program devam ediyor. Şimdi ise para para para, varlığı bir dert, yokluğu yara. Kimi çerçeveletir asar duvara, kimi onu bulunca dost doğru bara.
2: İnsanoğlu neler yaratmış.
1: Kimi tutar kimi tutar sıkar suyunu muydu? Neydi ya? Suyunu çıkartana kadar tutar ya. Şimdi aşk mı para mı diyeceğim, genelde para diyorlar. Genelde öyle diyor ya, işte ben de para olduktan sonra aşkı bulurum diyenler çok. Ama bir kesim de diyor ki ya ben parayı ne yapacağım diyor ya, parayı ne yapayım ben diyor. Aşk olmadıktan sonra diyor, meşk olmadıktan sonra diyor, sevgi olmadıktan sonra diyor, mutluluk olmadıktan sonra diyor. O kadar param olsa ne olur diyor ya. Kimi elinde sıkarmış, çıkarırmış suyunu. Ama hakikaten de öyle, kimi çerçeveletiyor asıyor duvara, kimi onu bulunca gidiyor bara dost doğru. Ama hangi bara? Of, favori şarkımız diyor. Hangisi? Para para para mı? Altılda beşinci ayakta kaldın sen. Bir şey demiş Napolyon, para para para. Napolyon, sen niye öyle dedin Napolyon? Ey gidi lidyalı. Kefenin cebine sığmıyor yani, götürsen götürsen 5 metre bez getiriyorsun, o da seni terk ediyor zaten. Ya. Ama cidden şarkıda yıllar önce de söylemiş, varlığı bir dert, yokluğu yara. Şimdi parası olanın derdi olur mu diyeceksiniz. Ya ben biliyorum, çok parası

0: Solukta derdi çok olanı da biliyorum ya. Var.
1: Gariptir insanoğlu.

0: milyon.
1: 10 milyon. 30 milyon.
0: 100 milyon.
2: 40 milyon. 80.
0: Bütün ikisinden girmiş. İmzam geliyor.
2: Evet. Aynen.
0: Eyvah enflasyon.
1: Oh enflasyon. Oh. Denizde kum, onda para.
0: Paran kadar konuş.
2: Paran kadar konuş.
1: 50 bin var.
2: Paran kadar konuş deseler konuşamam.
0: Kaç paralı kadar? Ah şu pahalılık.
2: Biri hakikaten çıksa paran kadar... Hayırdır, hayır lan paran kadar konuş. Derse bu kadar konuşabilir miyim bilmiyorum yani. Bu kadar konuşulur mu? Denemedim.

0: Evet, aç dediğin laftır derler. Sakın oy, uyma onlara. Biraz kafa karıştı benim. Bir trafik. Selam mesajını görüyorum. Mega Türk FM. Hoş geldiniz.
1: Oldu en sonunda.
0: Olmadı yani. Olmadı böyle. Olur mu hiç öyle? Olmaz. Pekala. Program devam ediyor ve bir kez daha hatırlatalım gecenin tutmayan, berbat, iğrenç ötesi konusunu bir kez daha hatırlatıyorum. Şimdiki aklınızda hangi yaşta olmak isterdiniz gecenin saçma sapan, iğrenç,

Demet Sağır Oluyorum ile bir şarkıya yer vermek istiyorum. Arnavut Kaldırım radyonuz olacak. 1994 diye hatırlıyorum ama 93 de olabilir, 94 de olabilir. 90'lı yıllardan bir çalışma. Bu güzel çalışmayı ortaya bırakıyorum. İsteyen üzerine alınabilir bu şarkı. Yani bu şarkı benim olsun diyorsanız o şarkı sizindir zaten.

Evet, Arnavut Kaldırım ve Demet Sağıroğlu radyonuz olduktan hemen sonra devam ediyoruz yolculuğumuza. Şimdi ise Arzu Efimiye yorumuyla yine çok güzel bir çalışmaya yer vereceğiz. Bu güzel çalışma sonrasında ise yine kalmış olduğumuz yerden devam edeceğiz. Ve gecenin berbat, iğrenç konusunu açıklamıyorum. Hala hatırlatmıyorum. Gecenin berbat, iğrenç konusunu bir kenara bırakıyoruz.

O zaman akıl başıma radyonuz olsun. Akıl başıma sonrasında ise dedikodu radyonuz olacak. Levent Yüksel'den iki güzel çalışma sonrasında burada olmaya devam edeceğiz. Bakalım. Hop.

0: Arzu etim ya. Akıllı başıma şimdi radyonuzda.
1: Her gün
0: Nur Hayat Müzik, Oral Terzi ve Arzu efim ya aramızda. Maxi Show 1 Instagram hesabım.
2: Anam der valla para
3: yok. Yok yok.
2: Babam söyler derdin mi çok.
0: Para yok ama kuponu yaptık. Kuponu, değil mi? Şiki şiki babada kuponu yaptık yani, tutar mı tutar belli olmaz.
2: Korkarım ki sürüneceğim bu genç yaşımda. Yanağımı çökertecek lanet sigara. Çaresizim sığınsam mı?
0: Sağlığa zararlıdır efendim.
2: Kısmetim olmasın böyle yamuk çatıya.
0: Ah yaşım ah. Ha biz de diyoruz ya. Şimdiki aklınızda hangi yaşta olmak isterdiniz? Nur Hayat Müzik 15 yaşında olmak isterdim demişti. O mesajı gördüm. 15 yaşında olmak istermiş. Şimdiki aklıyla 15 yaşında olmak istiyormuş sevgili Nur Hayat Müzik.

0: kapmak.
1: Evet, Arzu Efimiya'dan bu şarkıyı yay vereceğiz ama Arzu bize telife attı yani. Arzucuğum, telifi atıyorsun bize.
2: Oha falan oldum yani.
1: Oha falan oluyoruz, kal geliyor. Şarkı beklerken telif geliyor şimdi, olmadı.
0: Her gün yatağın içinde kıvrılırım ahmak ahmak.
1: Ya.
0: Anam der valla para yok.
1: Birden yaparım kuponu. Evet, şarkıyı başa alacağız. Telif atmazsanız sevinirim.
0: Dünyanın hali.
1: Şarkı çalacağız ama Arzu Efimya da aramızda. Şu an Instagram'a izliyor. Ey Instagram. Telif yedik sevgili Arzu Efimya'nın şarkısında. Bu şarkı telif var mıydı ya? Var mıydı telif? Genelde Sezen şarkılara telif yiyoruz ama bu şarkıda biz telif yemiyorduk. Bu sefer yiyeceğimiz tuttu telifi. Telif atmadık diyor ama geldi.
2: Oha falan oldum yani.
1: Oha falan olduk, kal geldi. Şarkı beklerken telif geldi. Hadi dinleyelim o zaman. Arzu Efimya, akıllı başıma radyonuzda. Sonrasında buradayız.
0: Haline bak, otur bir sigara sen yar.

0: Bir daha başa alabilir miyiz orayı?
1: Ben anda yaşıyorum dünyamda. Ay.
0: Evet. Evet. Arzu Etimye yorumuyla akıl başıma radyonuz oldu. Arzu Etimye'de aramızda biz şarkıyı çaldık. Çaldık, çalar çalmaz telif yedik ama yani olsun. Biz tekrardan yayın tazeleme aldık. Tekrardan açtık yayınımızı. Süpersin diyor kuaför sağa. Teşekkür ederim. Kolay gelsin Max demiş Serkan. Teşekkürler. Telif atmadık diyor Arzu Efimiya. Efendim şarkının sahibi burada. Ey Instagram. Ulusa sesleniş gibi oldu değil mi? Ey Instagram. Biz biliriz, seni biliriz. Neyse, kendi başımızı yakmadan.
1: Para yok, babam söyler derdin mi çok? Biz büyüttük, sana baktık.
0: Efendim, Arzu Efimiya'yı takip alabilirsiniz. Arzu Efimiya Instagram adresi. Alt fonda çalan onun şarkısı ve birçok güzel şarkısı var.

Evet, geliyor, geliyor, geliyor, geliyor. Ya Efimiya, sevgili Efimiya, bu dans eden kim? Burada oynayan bir abla var.

0: Ben değilim, dublörüm demiş. Fark ettim, saç renginden, boyundan fark ettim. Lan. Geç bunları, anam babam geç bunları. Levent Yüksel. Bu şarkıyı Hakan Sabancı'ya gönderelim mi? Kuaförsa Hakan Bey'e, Hakan Bey'e gönderiyoruz bu şarkıyı.
1: Kim görmüş ama kim?
0: Aa, kim görmüş?
1: Elini öptüğünü.
0: Yüksek kaldırımda güpe.
1: Yüksek kaldırımda güpe gündüz.
0: Bir şarkı da ben yapayım ya.
1: Melahat'ı almışım da sonra.
0: Melahat. Her yerde karşıma çıkıyor bir Melahat.

da icranını yani sandal attıktan sonra muallayı her yerde karşımıza çıkıyor muhalla. Pekala, şimdi çalacağımız şarkıyı da ben sevgili neydi ne müzikti? Hacer Müziği'ne göndereceğim. Hacer Müzik miydi? Evet, Hacer Müziği'ne gelecek bu şarkı. Bu türkü daha doğrusu. Aynur Sarı aramıza katıldı. Aynur Hanım, size de gelmiş olsun bu güzel çalışma. Hacer Obası radyonuzda olacak. Bir duygulanma söz konusu. Hadi bu güzel şarkı sonrasında veda şarkımızla karşınızda olacağız. Gideceğiz yani, karanlığa karışıp defolup gideceğiz. Bundan değil de şundan çalacağız ya herhalde. Dur, şu bundan gelecek, evet. Bu biraz böyle ağır geldi yani. Biz bayağı bir yüreği ciğerimiz dağladı ya. Ciğerimiz dağıldı yani şarkı. Heh. Bu biraz daha temiz.

0: efendim, Sadık Nergis Mihriban Hacel Obası radyonuz oldu. Güzel türkü diyor sevgili Nur Hayat Müzik. Rıfat Tutal aramıza katıldı, hoş geldin.
1: Ümmetim ya seni.
0: Yavaş yavaş programımızın sonuna doğru yaklaşmadık. Programın sonuna doğru geldik artık. Karanlığa karışıp defolup gidiyoruz buradan. Ama giderken şöyle bir şarkıyla veda edeceğim. Muhteşem bir şarkıyla veda edeceğim. Alt fonda geliyor zaten, şu anda çalıyor.
1: Pencerede
0: bağır yanık dostlara. Yine bakıyorum, Tayfur Terzi aramızda.

Ne güzel bir şarkı değil mi? Sigaramın dumanı da dumanı. Bu arada sigara ve alkol sağlığa zararlıdır. Lütfen tüketmeyiniz. Defolup değil. Güzellik de git. Akşamımızı şenlendirdin diyor. Ben hep genelde karanlığa karışıp defolup gidiyorum buradan. Ama senin için bugün güzelliklerle gidiyorum.

Hadi bakalım. Bu akşam Kan Ayran Süreyi'nin sonuna geldik. Yarın akşam saatler tam 20'yi göstermiş olduğunda yine bölgenin en çok dinlenilen radyo istasyonu, dinlenilen radyo istasyonunda tabii ki Radyo Kulüp'te. Kamu spotu gibisiniz Maxi demiş. Sayın Maxi diyor. Teşekkür ediyorum sayın dinleyen. Teşekkürler. Ne çabuk geçti zaman demiş. Genelde öyle oluyor Maxi Show'da. Zaman ne çabuk geçiyor anlamıyoruz. Yakarız bu gezegeni. Ay ay. Yarın akşam saatler 20'yi gösterdiğinde görüşmek üzere. Herkes kendine çok ama çok iyi baksın. Yüzünüzden gülücük, cebinizden paranız, yüreğinizden de sevginiz eksik olmasın. Her şey bitti dediğiniz anda bir gül köksalar damarlarınızda. Her şey biter, bir şey asla bitmez. O zaman ışık ve sevgiyle baş baş.

0: Kır pararını. Tempo otobüsü. Ya da Fenerbahçe şutu Saraçoğlu stadında. Fenerli seyircilerin içine Galatasaray formasıyla oturabilir misin?
1: Neden korumalıyız?
2: Hiç kimsenin baskı ve etkisi altında kalmaksızın eşliğe kabul ediyor musunuz?
3: Hayır efendim, hayır.
0: Kültürel mirasımızın yok olmasını tam eğlenirken
3: bu kadını eşliğe kabul etmiyorum. Hayır.
0: Gördüğün ilk kızla kaçabilir misin?
1: Kültür varlıklarımızı hep beraber koruyasın. Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı kültür varlıkları...
3: Herkese söyleyebilir misin?
2: Why are you so serious?

0: Ben daha çılgın bir şey yapıyorum. Maxi Show dinliyorum. Maxi Show reklamlardan sonra devam etmeyecek. Çünkü bitti.
1: Ve Müzeler Genel Müdürlüğü.

haber, müzik, kültür sanat, yerel ve bölgesel gündem, son dakika gelişmeler, hepsi ve daha fazlası Radyo Kulüp'te. Radyo Kulüp'te. Radyo Kulüp'te.

şarkıyı ikinci sıradan göndermen gerekiyor. Onur Özdemir. Tekrardan mesajını bir daha okurum. Şarkı isteğini yeniden yapabilirsen şarkıyla birlikte gönderirim. Sadece şarkıyı yazman yeterli. Arkadaşlar, bana mesaj göndermek isteyen kardeşlerim medyamesaj.com'a girsinler, üye olsunlar. Radyolar bölümünden Murat İnce yol mesajı bulsunlar. İlk sırada mesaj, ikinci sırada şarkı türkü isteği var. Şarkı çaldıracak olan kardeşlerim ikinci sıradan şarkı isteklerini yapmaları gerekiyor, bilginiz olsun. Sevgili Japon'un bir mesajı var. Selamünaleyküm, ben Japon. Abi, canımdan çok sevdiğim aslan dostlarım Bedom'a, Suskun'a, Nurettin Bent'e, Mert Montana'ya, Can Poyraz Kadir'e, Baran Özbay'a, Ulaş Bağış'a, Emir Bağış'a, Baran Karaman'a, Mustafa Levent'e, Berat Yoğurtçu, Samet Fırat Yalçı'ya, Emre Can Yazıcı'ya, Soner Çetinkaya'ya, Batuhan Arslan'a, Burak Çelik'e, Bayram Keskin'e, Aykut Ulupınar'a, Enver Levent Ertürk'e, Tos Hoca'na, Umut Yüzgül'e, İlkay Kılıç'a, Dergah Kırsakal'a, Ahmet Yasağa, Can Yıldız'a, Eyüp Bent'e, Mevlüt Özeci'ye, Arda Ay Yıldız'a, Çiço Kağan'a, Emir Bulut'a, Mert Duran'a çok selam olsun hasretle dedi sevgili Japon. Selamlarını gönderdi değerli kardeşlerine. Özgür Düylekar ve Murat Turan. Murat Turan ve Özgür Düylekar, size çok teşekkür ediyorum. Allah işinizi gücünüzü rast getirsin ve devam ediyoruz. Gece yanmaya devam edecek. Turan ailesine, Düylekar ailesine, Karakaya ailesine de teşekkür ediyorum. Onlar da yayının arkasında bu programı destekliyorlar. Çok teşekkür ediyorum. İnsan oradan çıkınca özgürlüğüne kavuştuğunu sanar ama yarısını abisi orada bırakınca kolunun kanadının kırık olduğunu anlar. Aslan abim, en güzel günler senin olsun dedi. Tuğra Tosun, Sezer Bozkaya'ya. İnsan oradan gelince özgürlüğüne kavuştuğunu sanar ama yarısını abisini orada bırakınca, Sezer Bozkaya'yı, kolunun kanadının kırık olduğunu anlar. Aslan abim, en güzel günler senin olsun. Ben Sezer Bozkaya. Yakında düğünü olacak kardeşim Tuğra ve Gupse'ye girdikleri bu yolda mutluluklar dilerim. Gökhan Namlı, saracak yar mı kalmış? Bu sefer Sezer Bozkaya'dan armağan olarak geliyor. Hemen alıyoruz yayına, bekletmiyoruz. Gökhan Namlı, saracak yar mı kalmış? Sezer Bozkaya kardeşimizden geldi. Dedi ki Sezer Bozkaya, yakında düğünü olacak kardeşim Tuğra ve Gupse'ye girdikleri bu yolda mutluluklar dilerim. Gökhan Namlı, sarılacak yar mı kalmış?

Efendim devam ediyoruz. Mesajlarınızı medyamesaj.com üzerinden almaya devam ediyorum. Unutmayın medyamesaj.com'a girin, üye olun. Radyolar bölümünden Murat İnce yol mesajı bulun. İlk sırada mesaj, ikinci sırada şarkı türkü isteği var. Gönderin gelsin. Medyamesaj.com'a girdik, üye olduk. Radyolar bölümünden Murat İnce yol mesajı bulduk. İlk sırada mesaj, ikinci sırada şarkı türkü isteği var. Gönderin gelsin. Soru, görüş, öneri, reklam ve sponsorluk anlaşmalarınız için de 552-711-7490 WhatsApp hattımıza yazın. 552-711-7490 WhatsApp hattımıza yazın. Elbistan'da ciğerci kardeşleri takip edenler çift kişilik yemek kazanma şansını yakalıyorlar. Yapmanız gereken çok basit. Ciğerci kardeşler Elbistan 46 Instagram sayfasını takip et. Son gönderiyi beğen, iki kişiyi etiketle ve hikayende paylaş. Ciğerci kardeşler Elbistan 46 Instagram sayfasını takip et. Son gönderiyi beğen, iki arkadaşını etiketle ve hikayende paylaş. Bu kadar kolay. Hoca Ahmet Yesevi Caddesi'nde efendim ciğerci kardeşler ciğer başta olmak üzere ızgaranın envai türünü hijyen koşullarına uyarak güler yüzlü personeliyle sizlere sunmaya devam ediyorlar. Sabah 11.30 akşam 10 aralığında. İster alo deyin ayağınıza gelsin Elbistan ve civarında, ister Hoca Ahmet Yesevi Caddesi'ndeki Möhkem Salon'a ciğerci kardeşlere gelin. Ciğer başta olmak üzere ızgaranın envai türünü damak çatlatan lezzetleri olay mahallinde tadın, tattırın eşinize dostunuza. Ciğerci kardeşler Elbistan 46 Instagram sayfasını takip eden kazanır. Sevgili Halis Hançer ve ciğerci kardeşler çalışanlarına, misafirlerine selam olsun. Ömer Ünal abilerinin aslanı can kardeşlerim, Arda Boyun Eğri, Baran Mustafa, Türkan Öz, abim Eyüp Ünal'a gelsin, Enver Yılmaz Dedo, benden tüm kader birlikteliği yaptığı arkadaşlarına da gelsin dedi Ömer Ünal. Abilerinin aslanı can kardeşlerim Arda Boyun Eğri, Baran Mustafa, Türkan Öz ya da Türkan Öz abim, Eyüp Ünal'a gelsin. Abim Eyüp Ünal'a gelsin. Enver Yılmaz Dedo, benden tüm kader birlikteliği yaptığı arkadaşlarına gelsin. Abilerinin aslanı can kardeşlerim Arda Boyun Eğri, Baran Mustafa, Türkan Öz, abim Eyüp Ünal'a gelsin. Enver Yılmaz Dedo. Ayrıca kader birlikteliği yaptığımız kardeşlerimize armağan olsun dedi Ömer Ünal. Zaman kötü, kötü. Enver Yılmaz'dan Dedo.

Dedo, sen gideli hayli zaman oldu dedo. O günden bugüne çok şeyler yaşandı dedo. Etrafındaki dost bildiklerin düşman çıktı dedo. En yakınım sırtından vurdu dedo. Söz verenler ibne oldu dedo. Yavşak oldu dedo. Gevşek oldu dedo.

0: Şimdi
1: lan kardeş,
0: şöyle bir istekte bir aksaklık var. Benim abim Mustafa Özarslan'dan olması lazım. Evet, benim abim. Evet evet. Panelde çünkü Mustafa Özarslan benim abim diye bakınca arayı arayı çıkmış bende. Diyorum ki yok değil ya. Bir gün gelecek, bir gün kalacak. Sancak Sezer, Bayrak Bozkaya. Mustafa Yıldız Doğan'dan benim abim. Bir gün gelecek, bir gün kalacak. Sancak Sezer, Bayrak Bozkaya. Mustafa Yıldız Doğan'dan benim abim, armağan olsun dedi Tuğra Tosun.

çoktan ödedi diyeti. Yenecekti cehaleti, vay benim, benim abim. Gönlünce murat almamış, kimseye borçlu olmamış. Saçında siyah kalmamış, vay benim, benim abim. Rehberleri Kur'an et, mazlumlara yaran et. Derdi büyük Turan idi, vay benim, benim abim. Tek başına bu şehirde, elde tesbih, hep zikirde. Dün neyse aynı fikirde, vay benim, benim abim.

Efendim gecemiz devam ediyor. Selamünaleyküm. Ben Boran Batman. Abim önce sana, sonra abilerim Umut, Yüzgül, Ali, Yetiş, kardeşlerim Arifcan, Boğatıl, Ulaş, Bağış ve Bağış kardeşlere Erdem Kırkgözler, Şerifcan Yalabık, Ferdi Ilgaz, İbrahim Kocakaya, Mehmet Demir, Eyüp Bent, Doğukan Bağcı, Japona, Bedo'ya, Fırat Yalçı, Samet Yalçı, Ta Büyük Şahin, Mert Çakın, Kirven Fatih Kara, Mehmet Ali Kerpiç, Barış Balcı, Emre Beytar, Reis Özel'e selam ve sevgiler ve son olarak Boran Batman, Arifcan Boğatır, Ferdi Ilgaz'dan özellikle Ercan Çamoğlu'na selam olsun. Çok insan tanı, azını sev, hiçbirine güvenme. Azer Bülbül, geliyorum sana doğru selametle. Boran Batman'dan abilerine, kardeşlerine, dostlarına armağan olarak geldi. Geliyorum sana doğru Azer Bülbül.

Boran Batman'ın isteği çalıyor. Geliyorum sana doğru. Umut Anıl Yüzgül'e, Ali Yetiş kardeşleri Arifcan Boğatır'a, Ulaş Bağış ve Bağış kardeşlere, Erdem Kırkgözler, Şerifcan Yalabık, Ferdi Ilgaz, İbrahim Kocakaya, Mehmet Demir, Eyüp Ben, Doğukan Bağcı, Japona, Bedo'ya, Fırat Yalçı, Samet Yalçı, Taha Büyükşahin, Mert Çakın, Kirven Fatih Kara, Mehmet Ali Kerpiç, Barış Balcı, Emre Beytar, Reis Özel'e selam ve sevgilerle. Son olarak Boran Batman, Arifcan Boğatır, Ferdi Ilgaz'dan özellikle Ercan Çamoğlu'na selam olsun. Çok insan tanı, azını sev, hiçbirine güvenme dedi Boran Batman. Bu güzel çalışmayı Kader Birlikleri yaptığı abilerine, kardeşlerine, dostlarına armağan etti.

Boran Batman hız kesmedi. Selamünaleyküm dedi. Ben Bora, Boran Batman. Abim önce sana, sonra abilerim Umut, Anıl, Yüzgül. Teşekkür ederim Boran Batman, Ali Yetiş, kardeşlerim Arifcan Boğatır, Ulaş Bağış ve Bağış kardeşlere, Erdem Kırkgözler, Şerifcan Yalabık, Ferdi Ulgaz, İbrahim Kocakaya, Mehmet Demir, Eyüp Bent, Doğukan Bağcı, Japona, Bedo'ya, Fırat Yalçı, Samet Yalçı, Ta Büyükşahin, Mert Çakın, Kirven Fatih Kara, Mehmet Ali Kerpiç, Barış Balcı, Emre Beytar, Reis Özel'e selam ve sevgiler. Ve son olarak Boran Batman, Arifcan Boğatır, Ferdi Ulgaz'dan özellikle Ercan Çamoğlu selam olsun. Çok insan tanı, azını sev, hiçbirine güvenme. Mahsun Kırmızıgül Kekom selametle dedi Boran Batman.

Boran Batman'dan sevdiklerine, kardeşlerine, dostlarına, abilerine armağan olarak geldi. Mahsun Kırmızıgül, Kekom, özellikle de Boran Batman, Arifcan Boğatır, Ferdi Ilgaz'dan Ercan Çamoğlu'na da selamlarını gönderdiler. Çok insan tanı, azını sev, hiçbirine güvenme mesajıyla bu şarkıyı armağan etti Boran Batman. Bize de armağan etmiş kardeşim, her defasında bunu söylüyor. Allah razı olsun. İşi gücü rast gelsin bizi unutmayan kardeşlerimizin de. Ben Las Vegas'tan Mert Kaymak, namı diğer Derman. Canım abim, Allah'ın aslanı Sezer abim, doğum günün kutlu olsun. Beni tanıyan herkese selam olsun. Ahmet Kaya doğum günü şarkısı armağan olsun. Sezer Bozkaya'ya geldi. Ahmet Kaya'dan doğum günü. Bu arada mediamesaj.com'a girin. Üye olun. Radyolar bölümünden beni bulun. Murat İnce Yol Mesaj. Programımızın adı bu arkadaşlar. İlk sırada mesaj, ikinci sırada şarkı türkü isteği var. Hemen siz de isteklerinizi yapabilirsiniz. Mesajlarınızı gönderebilirsiniz. Mediamesaj.com'a gir. Üye ol. Radyolar bölümünden Murat İnce Yol Mesajı bul. İlk sırada mesaj, ikinci sırada şarkı türkü isteği var. Gönder gelsin. Diğer taraftan soru, görüş, öneri, reklam ve sponsorluk anlaşmalarımız için 552-711-7490 WhatsApp hattımıza yazın. 552-711-7490 WhatsApp hattımıza yazabilirsiniz. Gece devam ediyor. Sevgili Sezer Bozkaya'ya istendi bu güzel çalışma. Ahmet Kaya doğum günü kutlu olsun. Bir kere daha biz de kutlayalım yine. Sezer Bozkaya kardeşimiz, İyi ki doğmuşsun. Nice sağlıklı yaşlara ve bugün doğan bütün kardeşlerimizin ad günü kutlu olsun. Ben Las Vegas'tan Mert Kaymak, namı diğer Derman. Canım abim, Allah'ın aslanı Sezer abim, doğum günü kutlu olsun. Beni tanıyan herkese selam olsun. Ahmet Kaya'dan doğum günü armağan olsun dedi. Ta Las Vegas'tan Mert Kaymak, namı diğer Derman, Sezer Bozkaya'ya, ağabeyine bu şarkıyı armağan etti.

0: Güç zinciri kırmakta değil, zincire rağmen ayakta kalmaktır. Aslan sessiz kalır, vakti gelince kükremesi yeter. Aslan abim Sezer Bozkaya dedi, Tuğra Tosun.
1: Doğum günün kutlu olsun, mutlu ol sen.

0: Beklemem, gelemem senelerce. Doğum günün kutlu olsun, mutlu ol senelerce. Sana boncuktan kuş yaptım, konacak pencerene. Karakollar beni alır, sorgular geceler.
1: Hadi Galyan'a gelenler için bir daha buradan alıyorum hemen. Hadi bakalım beraber.
0: Doğum günün kutlu olsun, mutlu ol.
1: Sezer Bozkaya.
0: Sana boncuktan kuş yaptım, konacak pencerene.

0: beni alır sorgular gecelerce. Hiç bekleme belki gelmem, gelemem sen.
1: Sezer Bozkaya, ben nerede kaldım biliyor musun?
2: Baba aşk demek, baba hayat demek. Babalar her zaman kızlarının dilekleridir. Benim kalbimin en hassas meselesi babam. Kalbimin her atışı babama dua olsun, doğum günün kutlu olsun babişkam. İyi ki doğdun, seni çok ama çok seviyorum.
1: Günün kutlu olsun Sezer Bozkaya. Kuş yaptım konacak pencerene. Karakollar beni alır sorgular gecelerce. Hiç bekleme belki gelmem, gelemem senelerce.
0: Doğum günün kutlu olsun, mutlu ol senelerce. Sana boncuktan kuş yaptım konacak pencerene.
2: Baba aşk demek, baba hayat demek. Babalar her zaman kızlarının dilekleridir. Benim kalbimin en hassas meselesi babam. Kalbimin her atışı babama dua olsun, doğum günün kutlu olsun babişkam. İyi ki doğdun, seni çok ama çok seviyorum.
1: Dedi Kumsal Elif Bozkaya, babası Sezer Bozkaya böyle seslendi. Hadi bakalım. Kutlu olsun Sezer Bozkaya. Sana boncuktan kuş yaptım. Bu da Murat İnce ile Uzun ince yol farkı olsun Sezer Bozkaya kardeşim için.
0: Hiç bekleme belki gelmem senelerce. Doğum günün kutlu olsun, mutlu ol senelerce. Sana boncuktan
1: kuş yaptım. Güzel oldu be.
0: Karakollar beni alır sorgular gecelerce. Hiç bekleme belki gelemem senelerce.
1: Allah Allah, Tuğra Tosun'un panelinden geliyor yağmur gibi mesajlar. Bitiremedim. Sezer Bozkaya, çok seviliyorsun be. Benim yolumu bekleyen, sizin yerinizde olduğum süre zarfında peşimden bir an olsun ayrılmayan aslan eşim Suna, sana kurban olurum. Seni seviyorum. Gupsem, Acıoğlu ihtiyacım var istemişler. Tuğra Tosun'un panelinden geldi. Benim yolumu bekleyen, sizin yerinizde olduğum süre zarfında peşimden bir an olsun ayrılmayan aslan eşim. Aslan eşi aslandır. Tuğra Tosun. Eşim sana kurban olurum. Seni seviyorum. Gupsem, Acıoğlu ihtiyacım var. Bunu ben çok iyi anladım. Arkadaşlarım da çok iyi anladı. Çünkü Gupse sana sürekli mesaj gönderiyordu. Yani senin zorda olduğun günlerde peşini hiç bırakmayan bir Gupsen vardı, canın ciğerin vardı. İffet abidesi, ben bacılarıma çok teşekkür ediyorum, iyi ki varsınız. İşte Çınar Drengenliğinde hayata tutunuyorsa Tuğra Tosunlar, Sezer Bozkayalar, sizlerin sayesinde. Allah sizlerden milyon kere razı olsun. İffet abidesi, aslan yürekli benim bacılarım, iyi ki varsınız. Yoksa oralarda gün geçmez. Benim yolumu bekleyen, sizin yerinizde olduğum süre zarfında

Eşimden bir an olsun ayrılmayan aslan eşim. Sana kurban olurum. Seni seviyorum Gupsem Acıoğlu. İhtiyacım var, armağan olsun dedi Tuğra Tosun Gupsesine, aslan eşine. Çok güzel bir şarkı. Hadi bakalım açın radyonu. Duygulandım vallahi billahi. Tuğra Tosun, eyvallah can kardeşim.

Helal be. Tuğra Tosun, teşekkür ederim. Demiş ki Tuğra, Murat abi sana da teşekkür ederiz. Bu mutlu günümüzde abimize, Sezer Bozkaya'ya sesimiz olduğun için, onu mesajlarımızla yanında olduğumuzu hissettirdiğin için teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Tuğra Tosun. İyi iyi gupsine kavuşmuşsun ya. İnşallah darısı Sezer Bozkaya kardeşime ve biz

0: ihtiyacımız var.
1: Aşkım ben ölürsem sen ölmezsen. Aşkım sen ölürsen ben ölmezsem. Ne olur aşkım acıya yüz vermeyelim. Çünkü hiçbir şey yaşamımızdan, çünkü hiçbir şey senden daha mühim değil aşkımla.
0: Ay! Paramparça dakikalardayız. Murat İnce ile Uzun İnce Yol devam ediyor.

0: Oy oy oy oy oy oy.
1: Kentin en özel istasyonunda Uzun İnce Yol devam ediyor.
2: Duygu adamı Murat İnce.
0: Vallahi koptuk ya. Bu neydi başımıza geldi? Ya Sezer Bozkaya ne çok seviliyorsun. Ümit ediyorum bir şekilde duyguları yaşattık. Tuğra Tosun diyor ki bu hayat nice yiğitleri sınadı, nice yaralar bıraktı ama senin yüreğin bu acılardan daha büyük. Dört duvar arasında olsan da adın hep dilimizde. Bunu yaklaşık bir 10-15 dakika sonra unuttuğunuz şarkıya sayarak Adana Layhan'dan Tuğra göndereceğim ama birkaç şarkı sonra mı olur bakacağım, evet. Mesaj olarak gördüğüm için bağlayayım dedim. Zübeyde Çakır, sabrımın kanatları varmış, zamanı gelince sahibine uçarmış. Ya Rabbi emrettiğin gibi sabrediyorum, vaat ettiğin gibi müjdele,

Kuzumu tez zamanda bana kavuştur. Sana kavuştuğumda iki gözüm 40 hasret adına 40 kere öpeceğim gözlerinden Mert Çakır'a dedi Zübeyde Çakır. Sabrımın kanatları varmış. Zamanı gelince sahibine uçarmış. Ya Rabbi, emrettiğin gibi sabrediyorum. Vaat ettiğin gibi müjdele. Kuzumu tez zamanda bana kavuştur. Sana kavuştuğumda iki gözüm 40 hasret adına 40 kere öpeceğim gözlerinden Mert Çakır'a Zübeyde Çakır'dan bu mesaj geldi. Eylem Çakır. Gülleri sarı severim. Toprağı ıslak, türküleri yanık, şiirleri hoyrat. Havayı nemsiz, çayı demsiz, bir seni olduğun gibi. Bir seni her şeye rağmen, bir seni hala sabret. İki gözüm, her şey çok güzel olacak. MÇ, Eylem Çakır'ın mesajı da böyleydi. Bu da fena bir mesaj. Derdiniz ne abi, vallahi billahi ya. Bir yürek var bende. Bu yaştan sonunda paramparça eden sizlersiniz. Günahıma giriyorsunuz. Gülleri sarı severim, toprağı ıslak, türküleri yanık, şiirleri hoyrat, havayı nemsiz, çayı demsiz. Bir seni olduğun gibi, bir seni, her şeye rağmen bir seni hala. Sabret iki gözüm, her şey çok güzel olacak. Neçe. Tabii Murat İnce gibi bir yorumcuyu yakaladınız, şiirleri gönderirsiniz böyle. Şiirlerden uzak kalalı bir hayli zaman oldu ya. Arada boşluk olduğu zaman şiir sesletiyorum ama eski tadı aldığım söylenir mi? Bilemem. Bir gün halkımla, yani Türkiye Cumhuriyeti Devleti vatandaşlarıyla meydanlarda ben de Tarkan gibi sevenlerimle, o yüz binlerle, milyonlarla buluştuğumda herhalde yeniden doğarım. Onca albüm yaptık, yüzlerce eserim var. Ama ve lakin ben dillerde pelesenk olmuş birçok şiirim var, birçok eserim var. Bilen biliyor, bilmeyen de bakar inşallah. Şöyle bir Murat İnce diye bir yazsın YouTube'a filan, bütün müzik kanallarına. Ben yeniden, yine yeniden sevenlerimle buluştuğumda herhalde yeniden doğarım. Hayli zaman oldu sizlerden ayrı kalalı. Yani meydanlarda şiir sesletmeyelim. Hoyrat hoyrat. Ben de şiiri hoyrat sesletmeyi çok severim. Fatma'dan MÇ'ye seni çok seviyorum mesajı geldi. Canımın içi, yüzündeki o tebessümü öyle özledim ki. Geçecek inşallah bu günler. Tek istediğim sabırlı ol. İyi ki benim hayatımdasın. Ben senin için güçlü duruyorum. Sevgilim dedim. Fatma MÇ'ye seni çok seviyorum diye de bir kere daha söyledi. Altındağ Yenidoğan'dan Şahincan Araz. Selamünaleyküm. Öncelikle aslan abim Oğuzhan Patır. Halamın oğluna sahip çık. Tek isteğim o. Sessiz ama kör dehliz. Her şeyin zamanı var. Her şeyin zamanı var. Koray Türk, Eyüp Sultan Taş'tan Ozan Patır. Eyüp Sultan Taş'tan Ozan Patır, Anıl Tarkan, Çağatay Tuncer, Haydar Toplayan, Emre Uğurlu, Emre Kutlu, Alican Görmez, Tayfun Akaya, Mithat Culcu, Mustafa Mengen, Fıratcan Görmez'e, Volkan Korkmaz, hepsine selam olsun. En yakın zamanda hepiniz güzel günlere kavuşursunuz dilekleriyle. Öncelikle aslan abim heyecan, dünya demiş. Şarkıyı yeniden tekrardan Altındağ Yenidoğan'dan Şahin Canlaras şarkı panelinden sadece şarkıyı yaz gönder. Mesajını bir daha okuyayım. Birlikte de şarkıyı göndereyim. Normal mesaj bölümünden atmışsın abim. Panelime düşmediği için çalamıyoruz. Yapman gereken mediamesaj.com'a gir tekrardan. Zaten üyesin. Radyolar bölümünden beni bul. Murat İnce yol mesaj. İlk sırada mesaj, ikinci sırada şarkı türkü isteği var. Oradan gönder. Mediamesaj.com'a girdin, üye oldun, radyolar bölümünden Murat İnce yol mesajı buldun. İlk sırada mesaj ama ikinci sırada şarkı. Şarkıyı tıklayıp sadece şarkı yazıp göndersen mesajla birleştirir, aktarırım. Yeşim Eroğlu demiş ki iyi yayınlar. Sıradaki eser Ankara'da olan canımın parçası gönül eşim Adnan Eroğlu için gelsin. Sana öyle hasret yüreğim, seni çok seviyorum dedi. Yeşim Eroğlu Adnan Eroğlu'na sıradaki şarkıları armağan etti. Sana öyle hasret yüreğim, seni çok seviyorum. Bu saatte aşk coştu. Vallahi billahi aşklar coştu, hatta aşıklar coştu. Şimdi Gülşah Düzgün kardeşimin mesajıyla baş başayız. Gülşah kardeşim Erdi Düzgün'e uzun uzun güzel mesajlar yazıyor. Ben de onun hakkını vererek aktarma gayreti içinde oluyorum. Hakkınızı helal edin. Eşim Erdi Düzgün için kalbim
kalbim.

tartışmalarımız olacak. Bazen birbirimizi kıracağız. Belki en ummadığımız anlarda yorulacağız ama ne yaşarsak yaşayalım. Benim gözlerim hep seni arayacak. Kalbim sadece seninle huzur bulacak. Çünkü bizim sevgimiz kolay günlerin değil, en zor zamanların sevgisi. Biz ayrılığı değil, birbirimize sımsıkı tutunmayı seçtik. Sen orada, ben burada olsam da sevgim hiç eksilmeyecek. Her şeye, herkese ve tüm mesafelere

0: seni çok seviyorum canımın canı, bizler iyiyiz, biz merak etme, kocaman öpüyoruz dedi Gülşah Düzgün eşi Erdi Düzgün için. Uygar Doğanay, Yıldız Silbe, aklım hep sende parçasını istiyorum, sensiz karanlıktım, seninle yeniden doğdum, iyi kim kurban olurum. Uygar Doğanay ile ikisinin mi bu? Uygar Doğanay, özür dilerim ya, Doğanay, Yıldız Silbe, aklım, bakacağım. Vallahi varmış ya. Bir böyle var, bir bakayım, bir kontrol edeyim mi sayfayı? Evet evet. Uygar Doğanay, Yıldız Silbe, aklım hep sende. 3 milyon izlenen videoyu açıyorum vallahi.
1: Ben dedim ki ben seni sevemem. Kader ne dedi? Sen kimsin?
0: Eşim Erdi Düzgün için Uygar Doğanay, Yıldız Silbe, aklım hep sende parçasını istiyorum. Sensiz karanlıktım, seninle yeniden doğdum, İyi kim kurban olduğum adamım dedi. Eşi Erdi Düzgün'e armağan etti bu şarkıyı Gülşah Düzgün kardeşim. Şarkıyı baş aldım, gönderiyorum Erdi Düzgün sana.
1: Ben dedim ki ben seni sevemem. Kader ne dedi? Sen kimsin?
2: Yoksun yanımda, paramparçayım. Sensiz tadı tuzu yok, iki gözüm bana bu hayatım. Hayatta kalmaya, nefes almaya inan gücüm yok. Yani gülüm kısacası sensiz yaşamaya amacım da yok.
3: Ne oldu? Dedim ya, şimdi başımda bir saat sonra yüreğime onun gibi başkası yazılara yolluyorum. Ama bir tekbir olsun, bir tekbir olsun seni. Onu sormuyorum, türküyü yazıyorum.
2: Kilitli pencerem, kapılarım paslı. Sen gittikten sonra kapandı, kimse açmadı, sormadı. Çok ağladım senin için, çok geceden sabahlara selam yolladım.

0: Şimdi Uygar Doğanay sevgili Yıldız Silve çalışmasının kaydı buydu. Bunu niye benden istediniz bilmiyorum. Şurada nasıl bakayım? Aynısı. Bakayım bir.
1: Sızım sızım sızlıyor yarası.
0: Yani kayıtlar iyi değil arkadaşlar. Bakayım bir daha.
1: Yar yar yanıyor yüreğim. Yar hasretin yarası çok çok derin. Alev gibi yanıyor közü yok. Sızım sızım sızlıyor yarası yok. Acısı çok, ismi yok, cismi yok.
0: Bu kayıtlar tahmin ediyorum sevgili dostlarım Gülşah istemişti değil mi? Gülşah kardeşim istemişti eşine. Erdi Düzgün'e. Kayıtlar iyi değil. Yani seçtiğiniz şarkılar orijinal albümlerden olursa bence bu orijinal bir çalışma değil. Sonradan birileri yapmış bunu koymuşlar. Yani ne Yıldız Silbe'nin haberi var bundan ne Uygar Doğanay'ın haberi var. Tabii biz böyle de beğeniyoruz. Böyle de bize iyi geliyor. Seçiyoruz, dinliyoruz. Ama ve lakin dediğim gibi radyoda orijinal albümlerden sahne mesela sahneden de istedikleriniz oluyor. Fakat kayıtlar iyi olmadığı için yayına güzel gitmiyor. Uğur Karakuş'un mesajları seninle yaşadım. O da öyle. Şimdi şurayı bir toparlayalım. Bugün Tuğra Tosunlar gerçekten gerekeni yaptılar. Sağ olsunlar, kardeşliklerini gösterdiler. Hem yayınımıza hem değerli abileri Sezer Bozkaya'ya. Ben gördüm bunu. Sezer Bozkaya'nın da uzunca bir mesajı var. Şimdi onu da aktaracağım. Tuğra Tosun, bu hayat nice yiğitleri sınadı, nice yaralar bıraktı ama senin yüreğin bu acılardan daha büyük. Dört duvar arasında olsan da adın hep dilimizde. Sezer Bozkaya. Adanalı Ayhan'dan kardeşi de sevgili Tuğra Tosun'dan. Altta çalıyorum, başa alacağım birazdan. Tuğra Tosun çok teşekkür ederim. Bu hayat nice yiğitleri sınadı, nice yaralar bıraktı ama senin yüreğin bu acılardan daha büyük. Dört duvar arasında olsan da adın hep dilimizde. Adanalı Ayhan kardeş, Sezer Bozkaya abimize gelsin. Ad gününü bir kere daha tebrik ediyoruz dedi Tuğra Tosun. Ve bir devam edeceğim. Sevgili Sezer Bozkaya'nın mesajıyla ve bu şarkı da hemen bitiminde yayında olmuş olacak. Böyle bağlayalım. Ben Sezer Bozkaya. Öncelikle ilk olarak Murat abi sana teşekkür ederim. Sezer ben teşekkür ederim. Ne demek abim? Biraz buruk, biraz kırgın bir doğum günü. Bunu anlayabiliyorum. İnşallah bundan böyle ailenle birlikte, sevdiklerinle, dostlarınla birlikte geçireceğin doğum günlerin olur, zamanların olur. Kalan ömrünün hoşbaht geçer. Ben teşekkür ediyorum. Bu mutlu olduğum günde diyor ki, mutlu olduğum kadar buruk olan günümde, bu mutlu olduğum kadar buruk olan günümüzde sesimiz olduğunun için teşekkür ederim demiş ve devam etmiş. Başta kızım kumsalın gözlerinden öperim. Sezer Bozkaya'nın mesajı. Başta kızım kumsalın gözlerinden öperim. Canım kızım, sana kavuşacağım günlerin hasretiyle yanıp tutuşuyorum. Merak etme, en kısa zamanda yanındayım. Bugün de mesajlarıyla beni yalnız bırakmayan, özleyen bütün dostlarıma teşekkürü borç bilirim. Az kaldı, en kısa zamanda

aranızdayım. Dostlarına böyle sesleniyor sevgili Sezer Bozkaya ve devam etmiş. Tosunum, Tuğra Tosun, sana bu satırlar. Sana gelince Tuğra Tosun, her daim arkandayım. Ne kadar uzaklarda olsak da kardeşliğini iliklerime kadar hissediyorum. Düğününüze katılamayacağım için ne kadar hüzünlü olsam da Gupse bacımla evleneceğin için bir o kadar da mutluyum. Bir ömür boyu mutluluklar diliyorum size. Bugün mesajlarıyla yanımda olan bütün dostlarıma teşekkür borç bilirim. Elbet bir gün diyor Sezer Bozkaya. Özellikle sana geliyor yine Tuğra'dan. Sezer Bozkaya, Adana Ayhan Etkin. Kardeş.

Osman Durmuşoğlu'nun panelinden gelen mesaj. Mahsun Kırmızıgül, yıkılmadım ayaktayım. Armağan olsun kimlere? Orhan Yılmaz ve Atilla Aslan'dan, dostları Ali Kılıç ve Kadir Okçu'dan, kader birliği yaptığı dostları Atilla Aslan, Orhan Yılmaz, Talip Erciyas, Muhammed Safa Denek, Yandım Tuğrul, Ahmet Küçük, Berkay Kılıç, Ramazan Erkul, Azarcan Yıldız, Ahmet Tağ Güce, armağan olsun. Mahsun Kırmızıgül söylüyor, yıkılmadım ayaktayım. Orhan Yılmaz ve Atilla Aslan'dan, dostları Ali Kılıç ve Kadir Okçu'dan, kader birliği yaptığı dostları Atilla Aslan, Orhan Yılmaz, Talip Erciyas, Muhammed Safa Denek, Yandım Tuğrul, Ahmet Küçük, Berkay Kılıç, Ramazan Erkul, Hazarcan Yıldız, Ahmet Tağ Güce armağan olsun. Osman Durmuşoğlu panelinden gelen mesajı arz ettim. Mahsun Kırmızıgül, yıkılmadım diyoruz.

Yayını takip eden kardeşlerim, gece 1'e değin yayın devam ediyor. Mesajlarınızı gönderebilirsiniz. Panelim sakin. Mediamesaj.com'a gir, üye ol. Radyolar bölümünden Murat İnce yol mesajı bul. İlk sırada mesaj, ikinci sırada şarkı isteği var. Gönder gelsin.

sonu gelmez bu yollarda. Acılarla doluyum ben arkadaş. Her şarkıda hüzünlenen, ben o hasretin, ben o gurbetin, ben o toprağın oğluyum arkadaş. Yıkılmadım, ayaktayım. Dertlerimle baş başayım. Zalimlere, kötülere ve de şerrefsizlere yenilmedim buradayım.

Caner Aydoğdu kardeşim. Sıradaki eser Çağlar Aydoğdu'dan Nurullah Bolat, Can Yıldız, Samet Can, Orhan Altıntaş, Görkem Kılınç ve Emre Ercias'a gelsin dedi. Bu arada Suat Bolat kardeşim akşam bir şarkı göndermişti. Yaptık Zeki Altındal'a, çok selamlarını söylüyor. Çok özlemiş. Yanaklarından gözlerinden öpüyor Suat Bolat. Baba Mazlum Altındal'ın da evladı Zeki Altındal'a çok selamları var. Mustafa Masatlı, Kürşat Masatlı'yı çok özlediğini söylüyor evladını. Bu da üzerimizde kalmasın. Onur Çelik, Ankara'da olan aslan kuzenim Samet Çelik. Bir saniyenizi rica ediyorum, panelim birden daraldı arkadaşlar. Samet Çelik'e sevgi ve selamlarımı gönderiyorum. Bakır var mı şey? Yok, iyi, tamam. Onur Çelik'in mesajı şöyle. Ankara'da olan Onur Çelik'ten Ankara'da olan aslan kuzenim Samet Çelik'e sevgi ve selamlarımı gönderiyorum. Her şerde vardır bir hayır. Az kaldı aslan kuzenim. En yakında tekrar beraberiz. Bir şarkı istemiş, sıradaki şarkıyı armağan ediyor Onur Çelik. Normal mesaj bölümünden değerli kardeş gönderdiğin için panelime şarkı düşmüyor. Yapman gereken medyamesaj.com'a gir, üye ol ki olmuşsun. Radyolar bölümünden Murat İnce yol mesajı bulmuşsun. İlk sırada mesaj, oradan göndermişsin. Uzun uzun, evet, oradan gönderebilirsiniz mesajlarınızı ama tekrardan dönüp şarkı isteğiniz varsa şarkı bölümünden de şarkıyı yazmanız yeterli. Yani mesaj bölümünden uzun uzun derdinizi anlatın, daha uygun koşullar orada. Sonra dönün gelin, 160 karakterin içerisinde şarkı isteğinizi yapın. O yüzden Onur Çelik, tekrardan rica edeceğim. Medyamesaj.com'a gir, üye ol. Radyolar bölümünden Murat İnce yol mesajı bul. İlk sırada mesaj, ikinci sırada şarkı türkü isteği var. Medyamesaj.com'a girdik, üye olduk. Radyolar bölümünden Murat İnce yol mesajı bulduk. İlk sırada mesaj, ikinci sırada şarkı türkü isteği var. Soru, görüş, öneri, reklam ve sponsorluk anlaşmalarınız için 552-711-7490 WhatsApp hattımıza yazabilirsiniz. 552-711-7490 WhatsApp hattımıza yazabilirsiniz. Bu arada ey Elbistanlılar, bir daha söylüyorum. 10 çifte, 10 şanslı çifte yemek ikramı var ciğerci kardeşlerden. Güzel bir ziyafet var. Siz de o 10 çiften biri olmak isterseniz bu çekilişe hemen katılabilirsiniz. Çok basit. Ciğerci Kardeşler Elbistan 46 Instagram sayfasını takip et. Ciğerci Kardeşler Elbistan 46 Instagram sayfasını takip et. Son gönderiyi beğen. Altına iki kişiyi etiketleyerek yorum yap ve o son gönderiyi hikayende paylaş. Hem destek ver hem de çekilişe katıl. Unutma, Ciğerci Kardeşler Elbistan 46 Instagram sayfasını takip et. Son gönderiyi beğen, iki arkadaşını etiketleyerek yorum yap ve o son gönderiyi hikayende paylaş, çekilişe katılma hakkı kazan. Hoca Ahmet Yesevi Caddesi'nde Elbistan'da Ciğerci Kardeşler sabah 11.30 akşam 10 aralığında hizmet vermeye devam ediyor. Halis Hançer ve ekibi Ciğerci Kardeşler olarak ciğerin ve ızgaranın envai türünü sizlere sunuyor. Damak çatlatan lezzetler olarak, hijyen koşullarına uyarak ve güler yüzlü çalışanlarıyla sizleri karşılayarak. İster alo deyin, ayağınıza kadar gelsin Elbistan ve çevresinde, ister Hoca Ahmet Yesevi Caddesi'ndeki Ciğerci Kardeşler'e kadar bir gidin. Orada olay mahallinde yerinde damak çatlatan lezzetleri tadın, eşinize dostunuza tattırın. Unutma, Ciğerci Kardeşler.

İşte Elbistan 46 Instagram sayfasını takip et. Son gönderiyi beğen, iki kişiyi etiketleyerek yorum yap ve o son gönderiyi hikayende paylaş. O şanslı çift sen ol. Halis Hançer ve ekibine bir kez daha selam olsun.

Şimdi Ömer Yüzbaşıoğlu'nun bomba isteği düştü. Mesajın içinde Merdo'yu bir gördüm ama Merdo Soner Şengül'ün önündeki Merdo mu, Sıfat Merdo mu, şarkı olarak onu mu anlayayım? İbrahim Tatlıses adam, ha İsmail Türk adam var, şimdi çözdüm. Öy adam var. Mesaj biraz birleşik gelmiş. Ömer Faruk Yüzbaşıoğlu'nun bomba isteği bomba gibi düştü. 1 ile 10 dakika içerisinde yoğunluğa bağlı olarak hemen yayına alıyoruz bomba istekleri, bomba mesajları. Ölümsüz biri var. Sebat edelim. Ölümsüz biri var, sebat edelim. Öyle biri olmadığına göre. Ha, ölümsüz biri varsa biat edelim. Evet, şimdi anladım. Ölümsüz biri varsa biat edelim. Öyle biri olmadığına göre bizden büyük Allah'ı biliriz. Namı diğer Mey, Aytaç Kemer, Başkan Ali Civan, Sezai Gökçe, Arda Duran, Merdo, Soner Şengül için İsmail Türüt adam var. Ömer Faruk Yüzbaşıoğlu'ndan.

ölümsüz biri varsa biat edelim. Öyle biri olmadığına göre biz bizden büyük bir Allah'ı biliriz. Namı diğer Mey, Aytaç Kemer, Başkan Ali Civan, Sezai Gökçe, Arda Duran, Merdo Soner Şengül'e, Ömer Faruk Yüzbaşıoğlu'ndan adam var. Armağan olsun bir kere daha.

Devam ediyorum. Tuğral Tosun, bu şarkıyı dinlediğimiz günlerin hatırına bu gecenin sonuna yakışacak tek şarkı buydu. Bu şarkı Aslan ağabeyim Sezer Bozkaya'dan, Biricik Kızı Kumsal'a gelsin, Eyüp Han'dan Elif. Bu şarkıyı dinlediğimiz günlerin hatırına bu gecenin sonuna yakışacak tek şarkı buydu. Bu şarkı Aslan ağabeyim Sezer Bozkaya'dan, Biricik Kızı Kumsal'a gelsin, Eyüp Han Elif. Tuğra Tosun, teşekkür ediyoruz kardeşim.

Erken gördüm hayatı. Yaşamaktan soğudum. Ben bir genç ihtiyarım. Hızlı yaşadım ve yoruldum. Ne ağlar ne gülerim sanki taştan biriyim. Allah'ın kullarından sanki ayrı gibiyim. Sen tanrısın Allah'ım. Sen yalnızsın her zaman. Ben de yalnızım tanrım. Ya ben neyim? Ya ben neyim o zaman? Ya ben neyim o zaman?

Sen bir genç ihtiyarsın, ey ey ey. Hızlı yaşadın, çabuk yoruldun. Peynavlar ne gülerim, ey ey ey ey. Sanki taştan biriyim. Allah'ın kullarından niye ayrı gibiyim? Allah'ın kullarından sanki ayrı.

0: Sen bir genç ihtiyarsın, ey ey ey. Hızlı yaşadın, çabuk yoruldun.
1: Hey nalar ne güleriz.

Vallahi yeni kalktım yerimden, gittim bir tane kendime çay aldım şimdi. Bir parça da çikolata aldım. İyi yorulduk ha, birkaç gündür. Çok yoğun. Bir hafta, son bir haftada çok yoğun arkadaşlar ya. Ay maşallah maşallah. Ama 12'de bir havlu atma seansı başlıyor.

sûr. Bu saatlerde genelde benim kardeşim Erdal iş çözer. Abi geceyi yakalım mı? Yakak. Erdal canın sağ olsun. Erdal'la çok geceleri yaktık. İnşallah Erdal iyidir. Erdal'ı görenler benden çok selamımı söylesin. Neredesin Erdal, neredesin? Ey Erdal iş düzer. Ama gün gelir sağlara döner benim kardeşim. İnsanın başına, adam olanın başına bazen ufak tefek aksaklıklar gelebilir hayatın içinde. Olabilir, insanız. Allah kimseyi gördüğünden de geri koymasın. Zor bazı şeyler. Örneğin dün öyle bir muhabbet oldu, düşmeyi falan dinledik ya.

Ömer Faruk Yüzbaşıoğlu'ndan ölümsüz biri varsa biat edelim, öyle biri olmadığına göre biz bizden büyük bir Allah'ı biliriz. Namı diğer mey Aytaç Kemer, Başkan Ali Civan, Sezai Gökçe, Arda Duran, Merdo, Soner Şengül, Hasan İlhan, Mustafa Hayran, İsmail Türüt, adam var. Bunu yaptık. İki defa da mesajı okudum. Mesaj da birbirine girintiliydi. Ömer Faruk Yüzbaşıoğlu'na ve dostlarına selam olsun. Bu şarkıyı çaldık. Mesajı da iki defa okuduk. Herhalde kaçırdılar ki mesaj da okunacak gibi de değildi. Çok nasıl olduysa birbirine girmiş mesaj. Mede mesaja bir mesaj atmışlar sanırım Ömer Faruk Yüzbaşıoğlu adına. Bu şarkıyı yaptık. Ömer Faruk Yüzbaşıoğlu selam olsun değerli kardeş, merak etme. Biz gerekeni yaptık. Dostlar dinlediler. Şimdi Kemal Koruyucu demiş ki, selamünaleyküm Murat abi, gece olunca mahkumun derdi çoğalır ya, bizim de dışarıda hüzün çöküyor. Kardeşim Kubilay Koruyucu, Oğuzhan Kılıç ve yanındaki dostlarına, abileri Kemal Koruyucu'dan selam olsun. Kubim, bu zor günler elbet geçecek, sen yeter ki huzurlu ol, seni seviyoruz. Canım, kanım, kardeşim, Kubim, yanındaki dostlarına selam olsun Kubim dedi Kemal Koruyucu. Gece olunca sadece kader mahkumunun derdi çoğalmıyor. Hepimizde var dert keder. Rabbim azaltır Allah'ın izniyle. Bugünler de gelir geçer. Hüzünler çöker Kemal Koruyucu, ama yanında dostların varsa, inandığın kardeşlerin, yol yürüyebildiğin yoldaşların, kader arkadaşların varsa geçer ya. Kardeşim Kubilay Koruyucu, Oğuzhan Kılıç ve yanındaki dostlarına, abileri Kemal Koruyucu'dan selam olsun dedi. Kubim, bu zor günler elbet geçecek, sen yeter ki huzurlu ol. Seni seviyor canım, kanım, kardeşim, Kubim, yanındaki dostlarına selam olsun. Arkadaşlar, 33 dakika yayınım var. En az 4 tane şarkı çalabilirim aslında ama tabii mesaj gelirse, şu an panelim bomboş, bilginiz olsun. Hemen gönderirseniz hemen ilk gönderenin şarkısını, isteğini yayına alabilirim. Mediamesaj.com'a girdin, üye oldun, radyolar bölümünden beni bul. Murat İnce yol mesaj. İlk sırada mesaj, ikinci sırada şarkı türkü isteği var. Mediamesaj.com'a gir, üye ol, radyolar bölümünden Murat İnce yol mesajı bul. İlk sırada mesaj, ikinci sırada şarkı türkü isteği var. Sizlerden mesaj gelmezse Murat İnce'nin planı. Gönül mahkumunu şuraya alıyorum benden, dursun. Arada benden de dinlettirmek lazım. Şimdi biliyorsunuz her gün günün konusu yapma gayretimiz devam ediyor. Yoğunluğa bağlı olarak tabii ki. Çok yoğun olduğu zaman konuşamıyorum. An itibariyle panelde boşaldığı için panelin boşluğunun yetkisine dayanarak gözlerimizin sustuğu o an gecenin konusu. Yani kelimelerin bittiği, sevdiklerimizin hasretiyle yutkunamadığımız ama asaletimizden ötürü sadece bakışlarımızla haykırdığımız o gizli feryatlarımız. Az önceki kardeşimin mesajı gibi gece çökünce kalplerimize değen keder. Unutma, mediamesaj.com'a gir, üye ol, radyolar bölümünden Murat İnce yol.

mesajı bul. İlk sırada mesaj, ikinci sırada şarkı türkü isteği var. Mediamesaj.com'a gir, üye ol. Radyolar bölümünden Murat İnce yol mesajı bul. İlk sırada mesaj, ikinci sırada şarkı türkü isteği var. Gönder gelsin. Buradayım ben. Gözlerimizin sustuğu o an, insan hayatta en çok ne zaman susar biliyor musunuz? Söylenecek sözü kalmadığında değil, söylediği hiçbir sözün içindeki acıyı anlatamayacağını anladığında. İşte o zaman dudaklar susar, gözler konuşmaya başlar. Çünkü gözler kalbin en sadık tercümanıdır. Onlar yalan söylemez. İnsan iyiyim diyebilir, bir şeyim yok diyebilir, hatta gülümseyebilir. Ama gözler, kalbin sakladığı hiçbir sırrı sonsuza kadar gizleyemez arkadaşlar. Gözler var ya, gözler. Anlıyor ya, ben adam bir bakışta gözünden anlarım. Gözler her sırrınızı açık eder. Bazen bir annenin gözlerinde görürsünüz o sessiz çığlığı. Kapıyı her bakış, her bakışında, kapıya her bakışında belki gelir diye bekleyen bir annenin gözlerinde, bazen bir babanın bakışlarında, kimseye bile, kimseye belli etmeden içine attığı binlerce duanın izini görürsünüz. Bazen de yıllardır sevdiği insana kavuşamayan bir yüreğin gökyüzüne dalıp giden bakışlarında. Çünkü bazı özlemler konuşulmaz arkadaşlar. Yaşanır ve en çok da gece olunca can yakar, biliyor musunuz? İnsan bazen bir fotoğrafa bakar dakikalarca, hiç konuşmaz çünkü bilir konuşursa ağlayacaktır. Ağlarsa da içinde yıllardır ayakta tuttuğu o güçlü insan vallahi yıkılacaktır. Bu yüzden susar, sadece bakar. İşte asalet bazen budur. Acını herkesin önüne sermemektir. Kalbin paramparça olsa da kimseyi yükünle yormamaktır. Ama bilin ki sessizlik acının bittiği yer değildir. Bazen en büyük feryat hiç çıkmayan sestir. Ve en ağır gözyaşı akmayan gözyaşıdır. Çünkü o yaş kalbin içine düşer, orada büyür, orada yıllanır. İnsan yaş aldıkça şunu daha iyi anlar. Bazı insanlar hayatımıza gelmek için değil, İçimizde hiç kapanmayacak bir iz bırakmak için gelirmiş. Bazı vedalar bir ayrılık değil, ömrün geri kalanına yayılan sessiz bir bekleyişmiş. Nasıl bakıyorsunuz siz hayata bilmiyorum ama böyle benim penceremden. Ve bazı sevgiler kavuşmakla değil, ömür boyu sadakatle güzelleşirmiş. Nasıl? Onun için dostlarım, bir insanın gözlerine dikkatle bakın. Çünkü bazen dilinin söylemediğini gözleri tek bir bakışta anlatır. Bir damla yaş dökmeden ağlayan insanlar vardır. Bir kelime etmeden yardım isteyen insanlar vardır. Ve en acısı da gülümserken bile içinde sessizce veda eden insanlar vardır. Belki de insan olmanın en ağır tarafı budur. Kalbinin içindeki fırtınayı yüzündeki küçük bir tebessümün arkasına saklayabilmek. Ama şunu da hiç unutmayın. Allah sadece dudaklarımızdan dökülen duaları değil, gözlerimizde birikip de akmayan gözyaşlarını da bilir. İnsanlardan gizlediğimiz acıları Rabbimizden gizleyemeyiz. Ve belki de bu yüzden en samimi dualar sözle değil, sessizce dolan gözlerle edilir. Çünkü bazen kelimeler susar, gözler konuşur ve Allah kalbin dilini bütün dillerden daha iyi bilir. Konuya devam edeceğiz. Şöyle bir bakıyorum panelime. Ola ki hani hasbelkader birisi bir istekte bulunmuştur. Benden çalmayın derken Furkan Kurnaz'ın panelinden Namu Diğer Mey, Aytaç Kemer, İbo Ceylan dayıma gelsin. Unutulanlar unutanları asla unutmazlar Yasin ve Kurnaz'dan Nerede Kardeş? Nerede Kardeş? Yazıyorum. Eyüphan. Furkan Kurnaz, Namı Diğer Mey,
Teşekkür ederim kardeşim.

gecenin bu vaktinde çağrımı duyup mesaj attığın için ayrıcalıklısın. Var ol. İşin gücün rast gelsin. Saatimiz boşa geçmiyor vesilenle. Allah razı olsun. Furkan Kurnaz'ın mesajı, namı diğer Meyh, Aytaç Kemer, İbo, Ceylan dayıma gelsin. Unutulanlar, unutanları asla unutmazlar. Yasin ve Kurnaz'dan. Nerede kardeş? Eyüp Han söylüyor. Furkan Kurnaz panelinden gelen mesaj. Namı diğer Meyh, Aytaç Kemer, İbo, Ceylan dayıma gelsin. Unutanlar, unutulanlar, unutanları asla unutmazlar. Yasin ve Kurnaz'dan. Nerede kardeş? Armağan olsun.

0: zamanlara prangalanmış bir yüreğin esirisinsen. Ve canı burnunda bir adamın ölüm sebebisin sen. Hiçbir şey yokmuş gibi davranan, sustukça susan, vurdukça vuran, kaçtıkça kaçan, alçaldıkça alçalan, kalleş bir yüreğin pusu gözlerisin sen. Dağlasan da her vakit yaramı, sanma sana durup durup ağlarım. Bağlasan da bütün yollarımı, sanma döner sana koşarım. Kalemim kırıldıysa yüreğinden, bir daha yazmayacaksa ellerinden, görmeyecekse gözlerinden.
1: Gece susmasın.
0: Sanma vurulurum, sanma yıkılırım.

yüzem de ben. Aram kokulum, özledimse özledim. Yalan soydum, sevdimse sevdim. Yumrukladıysam duvarları, kanattıysam parmaklarımı. Çıkmaz yolum, sana ne, kime ne? Delik deşik uykuların içinde ve kan ter düşlerin peşinde. Ulan tükendimse tükendim, geberdimse geberdim. Vicdan harbinde koma hain yüreğini. Sevmek senin neyin? Görmek gözlerini pus olmuşken böyle. Ben ölmüşüm, kalmışım. Sana ne, sana ne, sana ne?

tarih böyle devam etmeyecek. Yaşanan tarih böyle gitmeyecek. Bir gün sen yazacaksın. Denizdin kalbimde, güneştin gözlerimde. Çok söylemek istemiştim de söyleyememiştim diye. Aykıracaksın, buzdan yüreğini taştan taşa çalacaksın. Kafanı 40.000 parçaya ayıracak, aklını, fikrini yitireceksin. Görmek için gözlerim, bir defa daha tutmak için ellerimi, kalan varını vermek isteyeceksin. Ne varın, ne varlığın güldürecek, hiçbir şey kâr etmeyecek. Bu takas bir daha olmayacak. Sevgimin katresine muhtaçlığın mahşer gününe kadar sürecek. Ama asla yüzün gülmeyecek.

Ben bir gönül mahkumuyum. Ben bir kader mahkumuyum. Yanık bir gönül ezgisi. Darda kalmış bir yüreğim. Gözleri yakan acı iltisiyim. Ben bir gönül mahkumuyum. Hasretin asıl ismi. Kavuşamayan, kavuşsa da asla buluşamayan, kan revanda kalan bir yüreğin sevgi işçisiyim. Ben bir gönül mahkumuyum. Ben bir kader mahkumuyum. Tesbih çekerim, volta döverim, parmaklık sayarım, ömür sayarım, gün sayarım, yıl sayarım. Ben bir gönül mahkumuyum. Sen görmesen de, hiç gelmesen de, yattığım ranzada gördüğüm, mahpusluğumda bin defa öldüğüm, rüyalarımda tek gördüğümsün. Aldırma, vur şimdi. Aldırma, kır kalemi şimdi. Sanma gelirim, bükülürüm. Sanma ölmekten geri gelirim. Çek o kara gözlerini, sık kalbime kalbime. Bir adım kıpırdarsam, namerdim, namerdim.

Gece susmasını bilseydi ben hiç konuşur muydum? Yaralarım azmasaydı, hatıralarım canlanmasaydı ve senin bir selamın gelseydi ben hiç çıldırır mıydım? Duvarlar üstüme geliyor.

her sözcük kalbimden hesap soruyor. Hiçbir savunma biçimi gecenin görkemli saltanatını mum kadar aydınlatamıyor. Ve ben siyaha koşuyorum ama siyah konuşmuyor.

gece lambası bile değilim. Sokak köpeklerinin ulumaları iliklerime geçiyor. Korkmak. Yok hayır. Değil korkmak bu. Bu sadece yangının siyaha geçmesi, siyahın yangına sönmesi. İçinde hiçbir umut barındırmayan bir adamın üzgün bestesi. Sahibi olamadığım yıllarımın koynunda tasmalar ki tutsak eder sen gittikten sonra da beni. Bir adım dahi kıpırdayamam ve camlar kırılır faili kaçar. Kalan kör ışıklarda masum ben ama o işte masum ben. Şimdi parmaklıklar ardında haksızlık sonuna kadar ömrümü demliyor. Ömrüm ki sana mahkum, sana tutsak, bir sana, bir iki sözüne muhtaç. Aşıklar düşüyor bu şehirde birer ikişer ve her akşam ve her sabah aşıklar ölüyor bu şehirde. Elimden bir şey gelmiyor. Tutunamıyorum ne kendime, ne kendimi geçen gölgeme yaslanamıyorum. Ölüm der bir sabah, bir akşam beklemiyor bu şehirde. Umutlar sen gittiğinden beri küs kalmışlar. Öyle ki yalvarsan, yakarsan boş. Öyle ki umutlar düş olmuşlar uyur gezer bedenime. Ve her defasında bir uçurumun kenarındayım. Düşmekteyim her defasında. Tutarsınlara kurduğum beklemelerim umutlarımı küs saymışlar. Dedim ya, gece susmasın bilseydi ben hiç kurmuştum.

İbrahim abiyle bu düetimizi inşallah beğendiniz. İbrahim Tatlıses, isyan etmek boşuna, Murat İnce, tutunamadım. Dijital mecralarda, YouTube'da eğer dinlemek isterseniz daha sonra, İbrahim Tatlıses, isyan etmek boşuna, FT, Murat İnce, tutunamadım. Pelin kardeşim demiş ki, seni çok seviyorum, sen benim her şeyimsin, iyi ki varsın sevdiğim. Zor günler geçecek, hediyeme çok ağladım. Seninle daha güzel geçireceğimiz günlere, iyi ki sen. Seni çok seviyorum, sen benim her şeyimsin, iyi ki varsın sevdiğim. Zor günler geçecek, hediye.

0: Ne çok müsaade ettik. Bırak hayatlarımıza konuşmalarını, karışmalarını, rüyalarımızı bile çaldılar. Bile isteye sustuk, neden, niçin diye sormadık. Biz müsaade ettik. Dedikodu acı verdikçe ses etmedik. Bizi çaldılar, bizi üzdüler. Dur demedik yar. Hayatlarımızı, hatıralarımızı sorguladılar. Haddi aşıp bizi yordular. Daha yaşayacaklarımızı çaldılar yahu. Şimdi yüzleşiyorum aynalarla, yaşamak saydıklarımızla, duyduklarımızla ve sustuklarımızla yüzleşiyorum. Bizi üzdüler, bizi paramparça ettiler. Şimdi kalbimizin ağlaması bundan. Güven dedikleri duyguyu çaldılar, acı verdiler, bizi bizden aldılar ya. Murat İnce'den bu satırlar geliyor arkadaşlar bu arada. Kalbin yerinde mi? Kalbi yaralara düşürdük, umudu kanlara, sevgi iki paralık insanlara ve tutunmak istedikçe düştük.
1: Acım bitti, gücüm bitti, üzülme.
0: Sonra kan ter sokaklara, ruhunu şeytana satanlara, sözde el açanlara inandık. İnandıkça da düştük. Faili kendisi, katili kendisi, tüyler ürperten iftiralara, soğukkanlı canilere, yüzüne bir değil bin kez tükürsen, yağmur sayanlara, arsızlara, tabansızlara, omurgasızlara, köksüzlere, dinsiz, İmansız, inansızlara düştük be. Ya Allah Allah. Sebebi yanlışa giydirdin bu gece. Hem de bomboş, hiç sebepsizce bir yetim balığı suda boğdun yine. Oysa ki duruyordu sakin ve öksüzce.
1: Gelmiyor sen.
0: Ne ölümleri ardımda bıraktım da geldim. Su ellerinden içip yandım da gitmedim. Anlattıklarına kandım da geldim. Gözlerin hapis oldu, kaldım da gitmedim. Sana adadığım ömrüm, senden aşkı beklerken ölümleri yaktım da geldim. Suydu ellerim.

Kır bahçeleriydi gözlerin, içtim, kokladım, darma duman oldum, darma duman oldum da gitmedim. Sesine sarıldım umut diye, yalan oldu sözlerin, hapis oldu gözlerin, dört duvar oldum da yine gitmedim. Ömrümü sana adadım, canımı hiçe saydım, içtim su ellerinden, yandım ateşine düştüm, gitmedim. Son can, son yaşamla geldim, sana adadım, gözlerinde kaldım, ateşinde yandım, gitmedim. Kalbimde adanmış ömrüm, aşkını beklerken yandı, oysa ölümleri yakıp gelmiştim. Suydu ellerin, kandım, gitmedim. Umut sandığım, sesine sarıldığım umutlarım bir bir çözüldü. Yalan çıktı vaat ettiğin ne varsa, gözlerin hapis, dört duvarım oldu. Oysa aşkının ateşinde ölümleri unutmuştum ben. Yandım gitmedim, kül oldum gitmedim, bekledim işte. İnsan yansa da bazen gitmiyor, bile bile gitmiyoruz ya. Yani ta ki küllerimize üfledikleri ana kadar.

Ve hiçbir mevsim yüzlerimiz gülmez diye. Yar yüreğine sor. Ben giderken gözlerim kanıyordu. Kapanmayan bir yaranın ilk sayfası açılıyordu. Oysa ki ne yağmurlar biriktirmiştim, gökyüzünden ne çok yıldızlar indirmiştim. Dünyayı ayaklarının altına sermiştim. Bilmedin yar, hem kendini hem beni çiğnedin. Bunun böyle olacağı baştan belliydi. Ayrılık bizi kesinlikle yok ederdi. Sevmesin ayrılık bizi diyordum. Biliyordum, söylüyordum ama dinletemiyordum. Ben sana kendimi, sevgimi, içimi, yüreğimi anlatamadım. Islandığımız son yağmuru hatırla, gözyaşlarımı hatırla. Ne çok yalvarmıştım sana. Yanlış anlaşılmalarımla bırakmıştım bir başıma, kıymıştım. Hiç yoktan girmiştin kanımıza. Şimdi kime ne derim? Kalbimden taşan acıları nasıl silerim? Bu celsede aşk bizden geçti. İmkan olsa inan sana dönerim. Dur, Denizlerin Murat İnce. Albümde okudum ben bunu ya. Denizlerin Murat İnce, dur bakayım. Finalden dinledim. Aynen, dur. Bir saniye. Şarkı bu. Denizlerin Murat İnce, Yüreğine Sor. Bakayım nereden giriyor Murat İnce. Şarkıyı sonra dinlersiniz. Sevgili Denizlerin'le bunu yapmıştık. Bir dakika var. Şiir dinlettirmek istiyorum.

0: Islandığımız son yağmuru hatırla. Gözyaşlarımı hatırla. Ne çok yalvarmıştım sana. Yanlış anlaşılmalarımla bırakmıştım bir başımı. Kıymıştın. Hiç yoktan girmiştin kanımıza. Şimdi kime ne derim? Kalbimden taşan acıları nasıl silerim? Bu celsede aşk bizden geçti. İmkan olsa inan sana dönerim.
1: Yani bazı kardeşler bizi bilmedikleri için arada böyle hatırlatmalar yapmakta fayda var. Denizlerin Murat İnce yüreğine sordu az önceki o düet. Aklınızı helal edin, gece sona erdi. Arada böyle kendimi de hatırlatayım sizlere de ne yaptığımızı birazcık da bilmeyen kardeşlerimiz bilsinler. 40 yıllık emeğimiz var. 9 albüm, 20 kitap var arkadaşlar. 16 yıl Türkiye Polis Radyosu, 5 yıl TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu, 2 yıl TGRT FM, 7...

0: 7 yıl Bengütürk TV Devlet Bey'in himayelerinde çalıştım. Buradan da selam ve saygılarımı arz ediyorum. Demem o ki, bu yollar çok çetindi arkadaşlar. Kimi zaman aç kaldık, kimi zaman susuz, kimi zaman yol parasız kaldık. Ama vazgeçmedik. Anamın dediği bir laf vardı, oğlum bu şiir karın doyuruyor mu? Anne bir gün doyurur. Elhamdülillah, çok şükür, bolluk ve bereket içindeyiz. Herkesin işi gücü rast gelsin. Güzel bir hafta sonuna uyanın. İnşallah biz de öyle olacağız. Yarın akşam 19'da, cumartesi pazar demiyor, yola devam ediyoruz biliyorsunuz değil mi arkadaşlar? Cumartesi pazarda yayınlarımız var. Beklerim hepinizi, saat 19'dan itibaren gece 01'e değin yayınlar devam ediyor. Dua eder, dua bekleriz. Yayınımız sona erdi. Haklarınızı helal edin. Benden yana helali hoş olsun. Allah'a ısmarladık. Allah'a ısmarladık.
1: Duygu adamı Murat İnce ile Uzun İnce Yol sona erdi.
2: Duygu adamı Murat İnce.
1: Yüreklerinizdeki seslerin çığlığı Murat İnce ile Uzun İnce Yol. Murat İnce'yi bütün sosyal ağlarda Murat İnce net adreslerinden takip edebilirsiniz. Duygu adamı Murat İnce ile Uzun İnce Yol sona erdi.

haber, müzik, kültür sanat, yerel ve bölgesel gündem, son dakika gelişmeler, hepsi ve daha fazlası Radyo Kulüp'te. Radyo Kulüp'te. Radyo Kulüp'te.

Verdiğimiz sözlere artık veda ettiler. İkimizi de terk ettiler. Son kalanlarda dökülecekler gözümden damla damla. Başa çıkamam biliyorum ama ben artık gidiyorum.

haber, müzik, kültür sanat, yerel ve bölgesel gündem, son dakika gelişmeler, hepsi ve daha fazlası Radyo Kulüp'te. Radyo Kulüp'te. Radyo Kulüp'te.